0: Sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum, korkuyorum o nedenle. Başım eğik.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hicretin 8. yılı, Mekke-i Mükerreme fethediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içindeki ve dışındaki bütün putları kırdırıyordu. Kabe'ye vasıl olmasından dolayı Allahu Teala'ya hamdü senalar ediyordu. Mekke müşrik toplumuna hitap ediyor, serbest olduklarını, dünkü şunca zamandır yaptıklarını gündeme getirmiyordu. Toplumun gönlündeki korkuları, telaşları, ağırlıkları alıyordu. Toplum rahatlıyordu. Topluma rahmet yağıyordu. Osman bin Talha Resulullah'a yaklaşarak, "Ey Allah'ın Resulü, hicabe ve sikaya hizmetinin ikisini de bana versen olmaz mı?" dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin anahtarının yine kendisinde kalacağını beyan etti. Sonra Osman bin Talha'ya, "Vaktiyle sana söylediğimi hatırladın mı?" diye sordu. Osman bin Talha bir süre düşündü. Sonra da "Hatırladım ya Resulallah, hatırladım." diyordu. Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları Mekke döneminin o baskıcı günlerinde, Müslümanlar üzerine kabus gibi çöküldüğü o günlerdeydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye girmek istemiş ama Osman bin Talha buna engel olmuştu. Bunu yaparken de, engel olurken de son derece kaba ve katı davranmıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Osman'ın gayri insani davranışlarını sükutla karşılamışlar. "Ey Osman, ümit ederim ki bir gün gelecek, ben bu anahtarlara sahip olacak ve onu istediğim kişiye vermekte serbest olacağım. Sen de beni böyle bir yerde göreceksin." buyurmuştu. Osman bin Talha, "Eğer o gün gelirse, o gün Kureyş mahvoldu, kıymetten düştü demektir." diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Hayır ya Osman, asıl o gün Kureyş hakiki kuvvet ve şerefine kavuşacaktır." buyurmuştu. Peygamber Efendimiz Kabe'nin anahtarını aldığında amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh bu hizmeti kendisine vermesini talep ediyordu. Yakın akrabalarından bunu talep edenler vardı. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin anahtarını tekrar Osman bin Talha'ya veriyordu. Bu sırada Nisa suresinin 58. ayeti nazil oluyordu. "Muhakkak Allah emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder." buyuruluyor. Anahtarı Osman bin Talha'ya verirken, "Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Artık ebediyen elinizde kalmak üzere bu anahtarı al. Bunu ancak zalim bir kimse sizden alabilir." buyurdu. Vakit öyleydi. Namaz vakti geliyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Bilal Efendimizin

Afrika'nın o en güzel insanının Kabe'nin üzerinde ezan okumasını beyan buyurdu. Bilal Efendimiz büyük bir heyecanla, arzuyla Kabe'nin üzerine çıkıyordu. Şimdi müezzinlerin üstadı ezan-ı Muhammedi'yi okuyacaktı. Kabe'nin üzerinden sadece Mekke sakinlerine değil, bütün insanlığa seslenecekti. Kabe'den bütün kalplere tevhidin mesajı dalga dalga yayılacaktı. Ezanın bağrında hakikatin ifadesi vardı. Kelime-i şehadet vardı. Kelime-i tevhid vardı. En özlü, en yalın bir tebliğ vardı. Hakikatin insanlığa tebliği, hakikatin kendisiyle uyum sağlamalıydı. En büyük ve biricik hakikat takdim edilirken tam ehlince yapılmalıydı. Yoksa hakikat garip bir konuma düşerdi. Hakikat hakikatte bir üslupla beyan edilmiş olmazdı o zaman. Ona yaraşır bir kıvamla takdim edilmiş olmazdı. İşi ehline vermek zorunluydu. Hele konu en büyük hakikatin sunumu ise o zaman daha bir ince eleyip sık dokumak gerekirdi. Afrika'nın en güzeli, siyahilerin en asili şimdi Kabe'nin üzerinde ezan-ı Muhammedi okuyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala's-salah, hayy ala'l-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. En büyük Allah'tır. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. En büyük Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Ezan insanlığa Rabbani mesajdı. İnsanın nefsine kulluk etmemesi gerektiğini öğreten mesajdı. İnsanlığa kullara kulluk edilmemesini öğreten mesajdı. Ne nefsin ilahlaştırılması vardı, ne de insanın ilahlaştırılması vardı. Aciz varlıkların ilahlaştırılması kadar garip, gülünç ne olabilirdi? Hakikatte Allah'tan başka ilah yoktu. Ezan-ı Muhammedi bu hakikatin ifadesiydi, ilanıydı. Hazreti Bilal Efendimizin Davud'u sesiyle okuduğu ezan olduğu gibi kalplere akıyordu, kalplere işliyordu. Kalp sahibine ilişkin hakikati dinliyordu. Varlıkların ve kalplerin sahibine dair hakikate kilitleniyordu. Hazreti Bilal Efendimizin okuduğu ezan-ı Muhammedi kıyamet sabahına kadar okunacaktı. Hazreti Bilal Efendimiz Kabe'nin üzerinde ezan okurken müşrik öncülerden bazıları kahroluyordu. Bir araya gelmişler, derin bir ezikliği yaşıyorlardı. Attab bin Esid, Haris bin Hişam, Ebu Sufyan bin Harp aralarında konuşuyorlardı. Attab bin Esid, babam şaslı adammış. Daha önce öldü de bugünü görmedi. Ve şu sesi de işitmedi diyordu. Haris bin Hişam da Bilal Efendimiz'i aşağılayan sözler söyledikten sonra keşke daha önce ölmüş olsaydım diyordu. Ebu Sufyan ise ben bir şey söylemeyeceğim. Bir şey konuşsam şu çakıllar bile dile gelip Muhammed'e haber vereceğinden korkuyorum diyordu. Az sonra alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz geliyor. Onlarla karşı karşıya geldiğinde konuşmalarını harfi harfine kendilerine söylüyordu. Bunun üzerine onlar, senin Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ederiz. Vallahi bu söylediklerimizi bizden başka kimse bilmiyordu ki sana haber versin dediler. Ve Müslüman olduklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çevresindekilere bir konuşma daha yapıyordu.
konuşmasında tevhidi bir kez daha anlatıyor, İslam'ın esasının tevhid olduğunu beyan ediyor, Mekke'nin özel konumuna işaretler düşüyor, onun korunmuşluğunu vurguluyordu. Sonra İslam hukukunun bazı konularına değiniyordu. Evlilik, miras, zekat gibi konularda açıklamalar yapıyordu. Konuşmasında İslam çağında cahiliye özelliklerini ortaya çıkarmayın. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar kendilerinden olmayanlara karşı birdirler, bir cephedirler. Düşmanlarına karşı topluca hareket ederler. Birbirleriyle yardımlaşırlar. Müslümanların kanları birbirine eşittir. Aralarında fark yoktur buyuruyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz yıllardır gidemediği evine gidiyordu. Babasını görünce hüzünlendi. Babası Ebu Kuhafe iyice yaşlanmış, gözleri de göremez olmuştu. Hazreti Ebubekir Efendimizin yıllarca özlemini çektiği bir husus vardı. Babası bir Müslüman oluverseydi. Babasının küfür üzere ölmesinden derin endişeler ve hüzünler duyuyordu. Yaşlı babasını sırtına alıyor, Peygamber Efendimiz'e getiriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebubekir Efendimizin babasını sırtında getirdiğini görünce üzülüyor. İhtiyarı neden buraya kadar yordun? Söyleseydin ben onun yanına giderdim buyurmuştu. Ebubekir Efendimiz, ya Resulallah, senin ona gitmenden onun sana gelmesi daha uygundur diyordu. Peygamber Efendimiz pir-i fani olmuş Ebu Kuhafe'ye iyice yaklaşıyor, hal ve hatırını soruyor, daha sonra da kısa bir sohbet ediyordu ve Müslüman olmasını teklif ediyordu. Ebu Kuhafe Müslüman olduğunu ifade ediyordu. Bu arada Mekke sakinleri Peygamber Efendimiz'e geliyor ve Müslüman olduklarını açıklıyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam'ı kabul eden Mekkeli erkeklere cihat üzere biat alıyordu. Onlara böylece cihatı hatırlatıyordu. Sonra kadınlar geliyordu. Mümtehane suresinin 12. ayeti nazil oluyordu. Ey peygamber! İnanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle yaptıklar arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işleri işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanmalarını dile. Şüphesiz Allah-u Teala çok bağışlayan, çok esirgeyendir buyuruluyor. Kadınların arasında Ebu Süfyan'ın eşi Hint de vardı. Yüzünü kapatmıştı. Tanınmaktan korkuyordu. Zira Efendimiz aleyhissalatü vesselama 20 yıllık süreçte İslam ve Resul-i Ekrem'e büyük zulümler yapanları, Resulullah'ın ve şerefli arkadaşların şahsiyetleriyle oynayanları idam edileceğini bildirmişti. İdam edilecek olanların listesinde Hint de vardı. Zira o Hazreti Hamza Efendimiz'e müsle yapmıştı. Hint Hazreti Hamza Efendimiz'in bazı organlarını kesmişti. Tam bir vahşet gerçekleştirmişti. Bu nedenle Peygamber Efendimiz'in gözüne gözükmemeliydi. Kaçabilir miydi? Kaçsa bile nereye kaçacaktı? Eninde sonunda yakalanmaktan kurtulması mümkün değildi. Haliyle örtülere bürünmüş, tanınmaz bir halde Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Yüreğinde büyük bir kaygı vardı. Zira Müslümanlara yaptığını çok iyi biliyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e yaklaşınca Utbe'nin kızı Hint diye kendini takdim ediyor ve ya Resulallah, Müslüman olduğumu bildirmek için geldim diyordu. Hind'in arkasından gelense Ümmü Hakim'di.
Ümmü Hakim, İkrime bin Ebu Cehil'in

Ey kullar şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yaremi sarma senden özge el, yarama sevdiğim sarma sen gel. Dilde de canda da yok başka emel, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail, mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, dideden akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

Süleymaniye'de bayram sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı, en güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin, görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi, taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabed, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin, kimdi banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu, bu nefer miydi derin gözleri yaşlarla dolu? Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz, vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var, belli derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den uzaktan uzağa çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Beyazıt'tan, Van'dan aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk gönlü dolanlar yer yer dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca mohaş toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Libolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış iki yüzpare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışığı.

Kaburgalarımın başladığı sokaktan geçtim çok. Ölülerin gömüldüğü kıyıda bir de uçtum çok. Ne ölüler gördüm, ne başka yerler, göçtüm çok. Ölüler çok yaşamazdı, ben seçtim çok. Baktım hepsinden daha gençtim çok. Böylece çok korktukça

Yanımı az, yaremi açtım çok. En gördüm ki hiçtim çok. Ekmek vermediler, su verdiler, açtım çok. Diyemedim, içtim çok.

Saraybosna. Bosna Hersek, bahtı kara ülke. Bahtını kimler kararttı? Kimler kırdı kanatlarını? Hani nerede göremiyorum zaferde şahlanan atları? Kırılmış elleri Leventlerin, yorgun ve yılgın mekkareler. Gayret bekliyor namusumuz, ağrımız. Artık çal şu kalp borusunu. Hasret kaldı kulaklarım.

ruhsuzların ördüğü kara bulutlar, Demokles'in kılıncı sanki. Kılınca kalkan olmalı emellerimiz, kavrayıp tutmalıyız tam ortasında, doğransa da ellerimiz. Utanmalıyız çocuklarımızdan, yakmalı bacılarımızın bakışı. İffet uğruna ölürken kızlarımız, bizler ey milyarlık İslam alemi, sönmekte yıldızlarımız. Miloş'un hançeri parladı o gün Kosova meydanında. Haince saplandı kalbi nigara. Vadimiz bu muydu şehide? Bu muydu hudavendigara? Ah ölmüş ruh, cansız ceset. Yeter sırtıma yük oldu. Seninle battıkça batacağım. Yeni bir ümit ufukta, yeni bir kurtuluş. Sırtımdan seni mutlaka atacağım. Kosova, sanki bir kanlı oğlu. Saraybosna, kan taşıyor dirine. Ezanlar dilsiz, camilerde inkisar. Bağışla bizi Murat Kağan. Bağışla bizi Hudavendigâr.

Hazer kıl, kırma kalbin kimsenin, cananı incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-ı ışkıda biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Elin çekmeyli dünyadan, eğer aşık isen yâre. Muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, kendin salma efkare. Düşersin bir belaya, sabır kıl, Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pâkü tahirken. Güvenme mal-ı mülkü, mansıbın ifnası zahirken. Nic oldu malı Karun'un, felek bağında vafirken. Nedir bu sendeki etvarı dert, gönlün misafirken. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kânı ihsan ol. Konuşma cahil-u nadan ile, gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana, düşmez şadühandanlık. Düşen biçareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur, daim perişanlık. Bir işi etme kim, gelsün sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben irfanım deyu, her yerde kendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyuma şeytana. Yakın olmak dilersin Hazreti Hallak-ı Ekvana. Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Celisi meclisi ehli hakikat ol, firar etme. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Sana cevrü cefa ederse bir kez inkisar etme. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın? Eser yeller yerinde, haniya tahtı Süleyman'ın. Yalınız adı kaldı alemi zahirde Lokman'ın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Sana bir fayda yoktur, bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç, alemi bir bir geçirsen çeşme ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzi kıyametten.
Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hakikat bahrinin gavvası ol, terki mecaz eyle. Çıkar ha alma mazlum ahını, sen ihtiraz eyle. Çekil semti Habibe ey gönül, azmi Hicaz eyle. Yüzün tut haki payine, heman arz-ı niyaz eyle. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül ayinesin silmek gerektir kalbi agahe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'e. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. İncitme, incitme.

Sını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 15. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

خيار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليكم

قيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح

مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً.

يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم

قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

ليه لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صر

إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف

أعتدنا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي

تصيرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum, İki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni.

Ey Habibi Mahmet, Resulüm Muhammed! Senin için ahiret, dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım, Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun. Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti Peygamberi Zişan'a. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinde. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zat da kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukkaşe'ydi o ihtiyar zat. Ukkaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah, sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. Olamaz diyordu herkes. Bu ne cüret? Bu nasıl bir talepti? Nasıl kıyabilirdi Ukkaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o, müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebu Bekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukkaşe bana vur. İki cihan serveri, otur ya Ebu Bekir. Senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebu Bekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal hemen git.
hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al getir buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. Buyur ya Bilal, bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek, babanız ya Fatıma, Efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah, daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır. Harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım biz diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukaşe diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık iki omzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Ashab heyecanlıydı. Hayır, yapma Ukaşe, kıyma Resulullah'a sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa Ukaşe'ye baksın buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukaşe. Ne mutlu sana ey Ukaşe.
ne mutlu sana.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında ne mahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

0: rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Otokap Orta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bugünkü Nur İklimi programında Mesnevi Nuriye'den inşallah okuyacağız. Birkaç muhtelif yerlerden okumaya çalışacağız. Rabbim istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Habbe. İlem eyyuhel aziz. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istigzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. Allah'a abd olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur gider. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin. Dünya da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar sani

0: saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu üç mukaddes cümlenin faidelerini ve mahalli istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken, idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden nebaan eden may zülali içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inamı nimette ve mün'imi inamda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür, onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. İlem eyyuhel aziz. İnsan seyyiatıyla, günahlarıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür. Boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyuhel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil-i mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mucit, vacib-ül vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bu'diyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekası iledir. Allah maliktir. Senin mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, halis bir kul olursa, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. İlem eyyuhel aziz. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur, mutlu ve ne de kaybettiği şeye mahzun, üzüntülü olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavatun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. İlem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan, meçhul ve menkür olur. Çünkü bu malumiyet, örfi bir ülfet, taklidi bir semadır. Hakikati ilam edecek bir ifade de değildir. Mahaza, o ünvan ile fehme gelen mana, sıfat-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak zat-ı akdesi mülahaza için bir nevi ünvandır. Amma Cenab-ı Hakk'a mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece tebarüz eder ve kainatta tecelli eden sıfat-ı mutlakayı muhita ile bu mevsufun o ünvandan tulu etmesi ağır gelmez. Evet, oradan zerre bahsine geçiyoruz. Zerreden de birkaç tane yine ilemlerden okuyalım inşallah. Evet. İlem eyyuhel aziz. Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdud, ömrünün günleri mağdud sayılı ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Burayı bir daha okumak istiyorum. Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdud, ömrünün günleri mağdud ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak 100 sene olur. Bu 100 sene ömrünü 100 tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse ila maşallah semere verecek 100 tane ağaç olur. Aksi takdirde ateşe atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik senin o 100 senelik ömrün de şeriat suyu ile iska ve ahirete sarf edilirse alemi bekada ilelebet semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh semeradar 100 tane hurma ağacını terk ve 100 tane çekirdeklerine kanaat ile aldanırsa o adam hutameye, cehenneme hatap olmaya layıktır. İlem eyyuhel aziz. Evham, şübehat, dalaletin menşe ve mahzenlerinden biri, nefis kendisini kader ve sıfat-ı ilahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder. Sonra tecelliyata mazhar olanlardan birisinin mevkiinde kendisine farz eder. Onda fena olur. Sonra başlar bazı teviller ile o şeyi de Allah'ın mülkünden, tasarrufundan çıkartır. Kendisinin girmiş olduğu şirk-i hafiye girdirir. Ve şirk-i hafiden aldığı bazı halleri o masuma da aksettirir. Hülasa, nefse emmare, deve kuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Veya sofestai gibi münakaşa edenleridir ki, vekilleri birbirini reddeder. Tearuzan, tesakutan kabilinden hiçbirisi de hak değildir diye hükmeder. İlem eyyuhel aziz. Gafil nefis, ahireti dünyanın bitişiğinde ve dünya ile bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silah vardır. Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için ahireti düşünmekle ümit var olur. Ahiret için lazım olan amal külfetine gelince gaflet veya tegafül ile ondan da kendisini kurtarır. Ölmüş olanların hayatta olmadıklarını düşünmüyor, ancak sefere gidenler gibi görünmüyorlarsa da hayattadırlar diye zanneder. Ve ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Bazı dünyevi işlerini ebedileştirmek için şöyle bir desisesi de vardır ki, matluplarımın dünyada semereleri olmasa da esasları ahiret ile muttasıl ve ahirette faydaları vardır diye müteselli oluyor. Mesela ilim gibi dünyada menfaati olmasa bile ahirette faydası vardır diye iyi ciheti göstermekle kötü ciheti altında yutturur. Hulasa, nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestai, heva da bektaşidir. Hulasa, nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestai, heva da bektaşidir. İlem eyyuhel aziz, nefs-i natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse ey devamı isteyen nefis, daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Ondan nur al ki sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Onun nesimi zikrine beden ol ki hayattar olasın. Esma-i ilahiyeden birisinin hayt-ı şuaiyle temessük et ki adem deryasına düşmeyesin. Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden zat-ı kayyuma dayan. Senin mevcudiyetinden 999 parça onun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da onun hazinesine at ki rahat olasın. İlem eyyuhel aziz, sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin ve elin onu icat etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten aciz ve kasırdırlar. İstersen tecrübe et, bakalım. Şecere-i kelimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santralı olarak bir ağız yap, elbet yapamayacaksın. Öyleyse Allah'a şirk yapma. İnne şirke le zulmün azim. İlem eyyuhel aziz. Şu görünen alem ilahi bir dükkan ve bir mahzendir. İçerisinde envaen türlü türlü mensucat, kumaşlar, meekülat, yemekler, meşrubat, şerbetler vardır. Bir kısmı kesif, bir kısmı latif, bir kısmı zail, bir kısmı daimi, bir kısmı katı bir lüb, bir kısmı mayi ve hakeza her çeşit bulunur. Lakin bir kısmı icadi bir nesçtir, bir kısmı da tecelliyata bir nakıştır. Felasifenin dalaletince icat ile nakış birdir ve o dükkan sahibi de mucibi bizzattır. İlem eyyuhel aziz, enaniyetten neşet eden şirki hafi katılaştığı zaman esbab şirkine inkılap eder. Bu da devam ederse küfre tahavvül eder. Bu dahi devam ederse tatile, yani halıksızlığa incirar eder. El-İyazu billah. İlem eyyuhel aziz. İnsanın hılkatinden maksat, insanın yaratılmasından maksat, mahfi hazini ilahi keşif ile göstermek ve kadiri ezeliye bir bürhan, bir delil, bir makesi nurani olmakla cemal-i ezelinin tecellisi için şeffaf bir mirat, bir ayna olmaktır. Hakikaten semavat ve arz ve cibalin hamlinden aciz kaldıkları emaneti insan hamlettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Çünkü o emanetin mazmunlarından biri de insanın sıfat-ı ilahiyi fehmetmek için bir vahid-i kıyasi vazifesini görmektir. İnsanın hılkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde kısmı ekserisi perde altında olurlar, set olurlar. Vazifesi feth ve açmak için, açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Vazifesi feth ve açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Ziya ve ışığı neşir iken söndürüyor. Allah'ı tevhid etmek yerine şirk yapıyor. Ve keza nur-i imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle itikaden mükellef iken en erasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor. Hakikaten innel insane lezzalumun cehul. Muhakkak insan çok zalimdir, çok cahildir. İlem eyyuhel aziz. Ey nefis! Eğer takva ve amel-i salih ile Halık'ını razı ettiysen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir. Şayet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Mahaza ikinci şıkkı takip etmekte şirki hafi olduğu gibi tahsili de mümkün değildir. Evet, bir maslahat için sultana müracaat eden adam sultanı irza etmiş ise o iş görülür. Etmemiş ise halkın iltimasıyla çok zahmet olur. Ma mafi yine sultanın izni lazımdır. İzni de rızasına mütevakkıftır. İlem eyyuhel aziz. Vacibül vücut zatında, mahiyetinde mümküne benzemediği gibi ef'alinde de benzemiyor. Çünkü vacibül vücudun kudretine nispeten yakın uzak, az çok, küçük büyük, fert nev, cüz kül aralarında fark yoktur. Ve keza onun fiilinde bizzat mübaşeret yoktur. Fakat mümkünün kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis vacibül vücudun ef'alini fiillerine benzetemiyor. Hakikatini fehmetmekle akıl mütehayyir kalıyor. Fiili failsiz zannediyor. İlem eyyuhel aziz. Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Ve kavunun mesela letafetine dikkat edilirse yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Kezalik insanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi ruhani ulviyetine ve ebediyete olan derece-i iştiyakına da dikkat edilirse en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Ve keza insan hılkat semeresi olduğundan anlaşılır ki, insanlardan bir çekirdek var ki, Cenab-ı Hak şecere-i hılkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehli kemalin ve belki nev-i beşerin nısfının ittifakıyla eftalül halk, seyyidül enam, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. İlem eyyuhel aziz, sinek, örümcek, pire gibi küçük hayvanlar, fil, camus, deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hılkatça daha güzel, sanatça daha tam oldukları halde, bunların ömrü kısa, onlarınki uzun. Bunların zahiren menfaatleri yok, onlarınki var. İşte bu hal, hılkat-ı eşyada, saniin külfeti olmadığına ve her şeyin vücuduna gelmesi ancak kün emriyle olduğuna bahir bir bürhandır. Yef'alullahu ma yeşe, la ilahe illahu. İlem eyyuhel aziz, vallahu min veraihim muhit. Evet, Allah ilmi, iradesi, kudreti ve sair sıfatıyla muhittir. Daire-i ihatasından hariç bir şey yoktur. Fakat insan cüz'i ve kısa zihniyle Allah'ın azametine ve şemsin etrafında seyyaratı tedbir ettiğine bakarken, mesela arı gibi küçük hayvanlarıyla iştigal etmesini uzak görüyor. Çünkü vacibül vücudu mümküne kıyas ediyor. Halbuki bu kıyasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çünkü onlar da وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ kazyesince halıklarını tesbih etmekle Allah'tan mağda kimseyi, Allah'tan başka kimseyi Rab tanımıyorlar. Binaenaleyh büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı yoktur. İlem eyyuhel aziz, eşya arasındaki tevafuk, saniin vahid, ehad olduğuna delalet ettiği gibi, aralarında bulunan muntazam tehalüf de saniin muhtar ve hakim olduğuna şehadet eder. Mesela hayvanların, bilhassa insanların esas azalarındaki tevafuk, bilhassa çift azalardaki temasül, Halık'ın vahdetine bürhan olduğu gibi, keyfiyetler ve şekillerdeki tehalüf de Halık'ın ihtiyar ve hikmetine delalet eder. İlem eyyuhel aziz, mahlukatın en zalimi insandır. İnsan kendi nefsine olan şiddet muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet alır, kıymet verir. Semeresinden istifade gördüğü şeylere abd ve köle olur. Aksi halde ne sever ve ne kıymet verir. Ve keza hayatın icadında illi gayenin yalnız hayat olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk'ın icat ettiği haylarda hedef ittihaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok. Acaba imkan ve ihtimalden hariç midir ki bu alemde görünen şu eşyayı harika daha garip, daha harika ve daha mucize, melekuti, berzahi, misali şeylere bazı numune ve bazı esaslar olmasın? Acaba imkan ve ihtimalden hariç midir ki alemde görünen şu eşyayı harika, daha garip, daha harika ve daha mucize, melekuti, berzahi, misali şeylere bazı numune ve bazı esaslar olmasın? Evet kıymetli dinleyicilerimiz, dersimizi burada sonlandırıyoruz. Cenab-ı Hak istifademizi, istifazamızı ziyadeleştirsin inşallah. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
2: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini. Bir de peygamberin sen gelişini. Duyan düşmanların halini düşün. Artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek. Mazluma, acize kol kanat germek. Düşman için onu savaşta görmek. En feci ölümdü her bölüğünde. Kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer, kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği anki, yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek. Zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref. Hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün. Garipti Müslüman, yılgın ve üzgün. Ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular. İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi. Kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim. Kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik. İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor. Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne. Aldırmaz mücahit bakar yeküne. Düşmanın simsiyah ense köküne. İner eğri kılıç bembeyaz iner. Bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler. Bu bir pazardı. Yiğitler mızrakla yazı yazardı. Karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit. Hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri. Estikçe titriyor gönül telleri.
fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri, sağdan hamle yapıp sol dönüşleri, bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri, kaçarken çığlıktı vervelleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı, korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu, kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan kusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren kim?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum.

kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yuhikkul hakka bikelimatih, ya men la muakkibe lihukmih.

Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: olur.
1: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: bu?
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek esmuh, ya men ta'ala cedduh, ya men celle senâuh, ya men la ilahe gayruh, ya men tekaddeset esmâuh, ya men yedûmu bekâuh, ya men il'azametu behâuh, ya men il'kibriyâu ridâuh, ya men la yuhsa âlâuh, ya men la yu'addu na'mâuh. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver. Bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

ne olursan ol. İster kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ister 100 kere tövbe etmiş ol, ister 100 kere bozmuş ol tövbeni.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şerifleri Allah-u Teala güzel bir şekilde dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve her şeyden de önemlisi ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, İbrahim aleyhisselam yevmen nari ilen nar. Yani İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı güne ne isim vermişler? Ateş günü. Çünkü biliyorsunuz koca bir ateş yapmışlar. Odunları toplamışlar. Ta koca bir ateş yakmışlar. Bu hani anlatılır ya kitaplarda, Nemrud'un yanında bulunan adamlardan birisi buna öyle bir akılda veriyor. Ve diyor ki böyle büyük bir yer olsun, kuyu kazılsın ve oraya ne yapalım? Ateşleri, odunları toplayalım. Ondan sonra orayı yakalım. Onu da uzaktan böyle mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'a oraya atalım ve bu şekilde gitsin, kimse de onu kurtaramaz diye bir fikir beyan ediyor ve bu fikri kabul ediyorlar ve o dönemin putperestleri öyle bir içlerine girmiş ki İbrahim Aleyhisselam'a karşı öfke, kin, putperestlik o kadar yaygınlaşmış ki tevhid ehline düşman oluyorlar. Bu her dönem öyledir. Müşrikler, putperestler her zaman için tevhid ehli Müslümanları, iman ehli insanları sevmezler. Onlara karşı düşman kesirler. Ayet-i kerimede de Allah-u Teala buyuruyor ya, o müşrikleri müminlere, inananlara düşmanlık noktasında, şiddetli düşman olma noktasında görürsün diyor. Onlar öyledir, Allah muhafaza. Bu nedenle böyle bir kadın hastalansa dermiş ki ben iyileşirsem bu hazırlanacak olan o ateşe odun taşırım. Böyle adakta bulunurmuş, düşünebiliyor musunuz? Yani iyileşirsem gideyim o İbrahim için kurulacak olan, yakılacak olan ateş için odun toplamayı adak adarmış. Böyle de kin, öfke işlerine girmiş. İşte Peygamberimiz o günü anlatıyor ki felemme absaraha, vakta ki İbrahim aleyhisselam o ateşi gördü. Çünkü niye? Geldiler, ateş yaktılar ve onu gördüğü zaman ne dedi? Hasbunallah ve ni'mel vekil.

0: Allah bana yeter, o bana kafidir, o ne güzel vekildir. Bu şekilde İbrahim Aleyhisselam duada bulundu. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır, İbrahim Aleyhisselam'ın tesbihidir. Zaten herkes bunu bilir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Biz Allah'a dayandık, Allah'a güvendik. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ve her derde düştüğümüzde, her sıkıntıya düştüğümüzde bunu demeliyiz. Peygamberimiz de bize bu tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam yaşadığı toplum putperest bir toplum. Putları var. Ve bir bayram günü de putlarını kutlama yapacaklar. Ve hepsi gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ı da çağırıyorlar. Hatta sen de gel. O ne diyor? Ben hastayım. Ben gelmeyeceğim. Çünkü niye? Sizin bu yaptığınız akıl işi değil. Şirk, küfür. Ve sizin de diyor putlarınıza öyle bir iş yapacağım ki siz göreceksiniz. Geliyor bütün putları kırıyor. En büyük putu bırakıyor. Baltayı da onun boynuna asıyor ve çekip geliyor. Diyorlar ki işte bunu kim yaptı? Bizim putlarımıza bunu kim yaptı? Ha diyorlar ki İbrahim diye bir genç vardı. O yapmıştır. Çünkü o bizim putlarımızı beğenmiyordu. Putlara tapmayın diyordu. Ve bunların hiçbir işe yaramayacağını söylüyordu. Rabbül Alemine sizi yaratan Allah'a kulluk edin, ona ibadet edin, onu Rab olarak tanıyın diyordu. Mutlaka o yapmıştır diye söylüyorlar ve İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorlar. İbrahim Aleyhisselam onlara ne diyor? Onun büyükleri yapmıştır. Bak diyor balta da onun elinde. Hani ayet-i kerimede de Allah-u Teala anlatıyor ya ne yaptı diyor. İbrahim vurdu, yıktı onları böyle sağ eliyle vurdu, kırdı ve sonra işte bir tanesi ayakta İbrahim Aleyhisselam diyor o yapmıştır. Bakıyorlar akıl mantık işi yapabilir mi? Taştan, ağaçtan yontulmuş, kayadan yontulmuş bir şey. Zaten o onların korumasına muhtaç. Kendilerini bile koruyamamışlar. Diyor öyle olmaz diyorlar. Ve buna rağmen bakın putperestlik, şirk ne kadar kötü bir şey ki kendiler bile inanmadığı bir şeye, kabullenmedikleri, akıllarının, mantıklarının kabul etmediği bir şeyi ne yapıyorlar? Yine de inat edip putlara tapmaya çalışıyorlar ve olmaz diyorlar. O bunu yapamaz. Yapamazsa niye tapıyorsun? Niye ona ibadet ediyorsun? Niye onu tanrı ediniyorsun? Niye ona secde ediyorsun? Onun hükmünü tanıyorsun? İşte akıl. Akıl gitti mi bu şekilde? Ve ne yapıyorlar? Madem ki diyorlar İbrahim bizim putlarımıza, heykellerimize böyle bir teşebbüste bulundu. Biz de onu cezalandıralım. Ne yapalım? İşte biri akıl veriyor. Diyor büyük bir odun toplayalım, yığalım. Uzaktan da onu atalım, içinde yansın, gitsin. Hani o kadar kin ve öfke dolu ki o ateş sönmesin. Biri söndürmeye teşebbüs etse bile onu söndüremesin. İşte öyle bir diyor ateş yükseldi ki, böyle derecesi de yüksek biliyorsunuz. Yani ateş yanıyor, o denildiği gibi koca bir ateş kendisinde mancınıkla atıyorlar. Böyle ateşler yükseldiği zaman ve o döneme göre diyorlar böyle bir ateş görülmemiş. Yani o kadar alev alev yanan insanı böyle kavuran bir ateş. İşte İbrahim Aleyhisselam o anda ne diyor? Put kıran İbrahim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Onda örnek vardır diyor. Ne yapmış? Putları kırmış. İşte İslam ümmeti de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de madem ki İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor, İslam ümmeti de ne olacak? Put kıran olacak. İbrahim Aleyhisselam'ın o vasfını koruyacak. Önce ne yapacak? Gönüllerdeki putları kıracak, yıkacak. Ondan sonra da böyle insanlara Allah'ın gayrısında ilahlık taslamış olan o putları bir bir kırıp yok edip gidecek. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın izinde giden Müslüman öyle olacak. Çünkü biz her gün İbrahim Aleyhisselam'a namazlarımıza salavat getiriyoruz değil mi? Salat getiriyoruz. Peygamberimizi de onun gibi yapıyoruz. O bizim için örnektir. İşte İbrahim Aleyhisselam bu eylemi gerçekleştirdikten sonra putları kırdıktan sonra böyle bir zulümle karşı karşıya kalıyor. Ve orada ne diyor? Allah bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığındaki sözü budur. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve aynı şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de söylüyor. Ne zaman söylüyor? Ali İmran suresinin 173. ayet-i celilesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkun dediklerinde onlar ne derler? Rab Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. İşte bizler de ne yapacağız? Bu şekilde bu tesbihi devam edeceğiz. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Tevbe suresinin son ayetidir. Fein tevelle fekul hasbiyallah. Orada diyor senden yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Bunu diyor sabah ve akşam 7'şer defa bir kimse okursa Allah diyor dünyalık ve ahirete yönelik ne sıkıntısı haceti varsa Allah onu giderir diye buyuruyor. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Bu tesbihe, bu duaya da devam edelim inşallah. Veya sıkıntıya düştüğümüz zaman, derde düştüğümüz zaman, bir zor durumla karşılaştığımız zaman gönülden bunu söylersek inşallah faydasını göreceğiz. İşte İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında öyle diyor. Allah'ım şüphesiz sen gökte teksin, ben de yeryüzünde tekim. Sana ibadet ediyorum. Görüyorsun insanların durumunu diye bu şekilde Allah-u Teala'ya duada bulunuyor. Allah-u Teala'ya kendisine vekil tayin ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı bağlamaya başladıklarında o da devamen diyor ki Allah'ım senden başka ilah yoktur, la ilahe illallah. Seni tesbih ederim, ham sanadır, hükümranlık senindir, senin hiçbir ortağın da yoktur diye bu şekilde duada bulunuyor. Rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zamanki yaşı 16 olduğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 16 yaşında raviler, rivayetler o şekilde. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam da havada olduğu halde ona görünüyor ve diyor ki bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama mühim olan iman etme ve o imanın gerektiği tavır içerisinde olma, fiilimizle bir uyum haline gelebilme. Kalp ve fiil bir uyum haline gelebilme. Ne diyor? Bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Peki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Sana olan ihtiyacımı soruyorsan yok. Ama Allah'a olan ihtiyacımı soruyorsun. Evet, ona ihtiyacım var. Ve onun için ne yapıyor? Direkt hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Allah bana yeter ve o ne güzel vekildir. Peki Allah-u Teala ne diyor peki? Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Madem İbrahim Aleyhisselam direkt Allah-u Teala'ya kendine vekil ediyor, öyle etti, ona dayandı, ona güvendi. Allah-u Teala da direkt ateşe emir veriyor. Ya naru kuni berden. Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ol. Ha soğuk oldun, onu ne yapar? Ya soğuk da insana zarar verebilir değil mi? Ateş zarar verdiği gibi soğuk da insana zarar verebilir. Ve o nedenle ona doğru ne ol diyor? Selim ol diyor, selame. Barış ol, esenlik ol. Onu ne yak ne de onu üşüt. Ona rahatlık ver. İşte İbrahim Aleyhisselam o kuru odundan bir duvar ördüklerinde ve onu da içine ateşlediler, attılar. İbrahim'e hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bazı raviler diyor ki onu bağladıkları ipler yanıyor. Ama ona hiçbir şey olmuyor. Ve Allah-u Teala ne yapıyor? O ateşi hemen söndürüyor. Ve İbrahim ile beraber Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sadece diyor İbrahim'in yüzünde hafif böyle bir tel olduğunu söylüyorlar. Ve Cebrail onu o teri siliyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir şey olmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Onu bağladıkları ipler çözülüyor. Yanıyor ama onun bedenine hiçbir şey olmuyor. Ve o ateşler yakılıp büyük büyük odunlar toplanıp böyle dağlar gibi odunlar toplanıp yaktıkları ateş, kendiler de uzaktan kaçıyorlar ki hani bize ulaşmasın diye, orada İbrahim Aleyhisselam'a Allah-u Teala koruma altına alıyor ve onu öyle güzel bir koruyor ki Mevlamız işte öyle. Ona dayanmak gerekiyor, ona güvenmek gerekiyor. Her işimizde onu kendimize vekil etmemiz gerekiyor ki Allah-u Teala mütevekkil olanları, kendisini vekil olanları seviyor. Zaten vekil kılma Allah-u Teala'ya imanın en zirvesidir. Allah-u Teala onun için iman noktasında o kendisini vekil kılanları ne yapıyor? Değerli sayıyor ve onları koruma altına alıyor. Madem ki diyor kulum beni vekil tayin etmiş, ben diyor onun işlerini en güzel bir şekilde göreceğim diyor. Allah-u Teala bizleri de o makama erenlerden, o duyguyu, o düşünceyi böyle kavrayanlardan ve Rabbisine teslim olanlardan eylesin. İbrahim Aleyhisselam ne oldu? Allah-u Teala ey İbrahim teslim ol diyor, o da teslim oluyor. Değil mi? Hemen teslim oluyor Allah-u Teala'ya ve hayatında da imtihanlardan geçiyor. Bu nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın canıyla olan imtihanıydı ve bu imtihanda başarıya ulaşıyor. Müşriklerden korkmuyor. putlara ve putperestlere karşı, put düzenine karşı böyle kendilerini Rab ittihaz etmiş insanlara da yaptıkları kanunlara boyun eğdirmeye çalışanlara karşı ne yapıyor? Baş kaldırıyor ve baş kaldırısını sergiliyor. Allah da ona yardımını gönderiyor, rahmetini gönderiyor, onu koruması altına alıyor. İşte budur. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter ve İbrahim Aleyhisselam'a da yetmiştir. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize diyor, İbrahim'de sizin için güzel örnekler vardır. Biz onu örnek alacağız, kendimize rehber alacağız ve İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın koruması altında korunuyor ki bir rivayette bazı alimler diyor ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında gölge ile müvekkel kılınmış, yani görevlendirilmiş bir melek onun olduğu yerde durdu diyor. Yani ona gölgelik yapmış, ona hiçbir zarar şey yapmamış, dokundurtmamış. Bazı rivayetlerde de şöyle diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın orada 50 ya da 40 gün kaldığına dair de rivayetler var. Ama tabii Allahu alem, bizim burada gördüğümüz, anladığımız şu ki Allahu Teala onu ne yapıyor? Koruyor. Koruma altına alıyor, muhafaza altına alıyor ve ona hiçbir zarar gelmiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam güzellik içerisinde, esenlik içerisinde oluyor. Ve hatta bir rivayette şöyle tefsir kitaplarında var. Diyor ki, orada olduğum kadar hoş bir şekilde ben yaşamadım diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani onlar ateşe atıyor ama o ne diyor? Mevlamızın yardımıyla o ateş ona zarar vermediği gibi diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ben o kadar hoş bir şekilde yaşadığım gün ve gecem olmamıştır. Bütün yaşantı ve hayatımın orada olduğum zamanki yaşantım gibi olmasını isterdim diye de böyle bir temennide bulunmuş İbrahim Aleyhisselam. Çünkü bizzat Rabbin yardımını görüyor. Bir imtihana tabi tutuluyor. İmtihanda başarıya ulaşıyor. Boyun eğmiyor. Ve Rabbisine dayanıyor. Rabbisinin yardımını bizzat müşahede ediyor. Bizzat görüyor. Bir mucize. Hepsi görüyor. O kadar insan toplanmış. Hepsi o mucizeyi görüyor. Ve o yüzden ne demiş İbrahim Aleyhisselam? Benim o gün yaşadığım mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım. Ve her zaman da onu isterdim diye de buyuruyor. Hatta bazı rivayetlerde şöyle bir olay da anlatılıyor. Hazreti İbrahim'in babası İbrahim ateşteyken onun yanından tabağı kaldırdığı zaman alnının terlediğini görmüş ve işte o zaman ey İbrahim, senin Rabbin ne güzel Rab'dir demiş. İşte İbrahim'in babasının söylediklerindir en güzeli budur. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığını görünce babası da diyor senin Rabbin ne güzel bir Rab'miş, seni böyle korudu diye o da bu konuda itirafta bulunuyor. Değerli dinleyicilerimiz, işte davet yolunda, tebliğ yolunda davetçinin başına birçok şeyler gelebilir. Burada davetçi ne yapacak? Sabır gösterecek, Allah'a dayanacak, Allah'a güvenecek ve taviz verme yoluna gitmeyecek. Taviz verdiği an kaybeder, taviz vermediği zaman kazanır ve Allah'ın yardımını, rahmetini üzerinde görür ki işte İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hikayesi ve aynı şekilde Peygamberimizin bize buyurduğu bu hadis-i şeriflerde bunu güzel bir şekilde görüyoruz. Davet yolunda elbette sıkıntılar olur. Herkes sizi ağamsın, paşamsın demez çünkü insanlar nasihat edilmeyi sevmezler. Düşmanlıklarla karşılaşırsınız, kınayıcılar olur, iftiralarla uğranılır ama mümin kula düşen nedir? Sabır göstermek ve Rabbisine dayanmak, güvenmektir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın olayından, kıssasından alacağımız çok ibret ve dersler var. Bunlardan bir kısmı budur. Allahu Teala bizi İbrahim milletinden eylesin ve onun yolundan gidenlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Kurudu zalimin bahçesi bağı, önünde eğildi Arafat dağı, sana kapı oldu örümcek ağı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı, Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Sahabeler gece gündüz kapında yattı, gözlerindeki yaşlar sel oldu, aktı. Lehebin dikenleri kendine battı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Kervanın konulara batıp çıkarken, Şam ilinde soysuzlar pusu kurarken, göğsünde sönmeyen bir ateş varken, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Ellerinde yitirdin küçük Kasım'ı, kim tutar ki senin gibi baba yasını, gözünde görmeden bir gözyaşını. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Babasız doğdun, yetim büyüttün, Abdülmuttalip'le çölde yürüdün, Ebu Cehil'in yüzüne baktığı o gün, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Zalimin gözleri zulme uyandı, Uhud'un etekleri kana bulandı, ümmetinin yüreği aşkınla yandı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Senin sahabelerine adın soruldu, Muhammed denildi, sular duruldu. Seni görmeyen gözlerim sana vuruldu. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 84 27 0553 735 84 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurbanım. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör. Kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurbanım. Günahtı, sevaptı. Bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla burahı. Ben sadıkım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana. Yâre can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

0: işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar.

0: Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inliyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakinden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhum, hercümerc oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda.
1: Gönlümüzden gönlünüze, Davet Radyo. Gönlümüzden gönlünüze, Davet Radyo.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
5: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hicretin 8. yılı, Mekke-i Mükerreme fethediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içindeki ve dışındaki bütün putları kırdırıyordu. Kabe'ye vasıl olmasından dolayı Allahu Teala'ya hamdü senalar ediyordu. Mekke müşrik toplumuna hitap ediyor, serbest olduklarını, dünkü şunca zamandır yaptıklarını gündeme getirmiyordu. Toplumun gönlündeki korkuları, telaşları, ağırlıkları alıyordu. Toplum rahatlıyordu. Topluma rahmet yağıyordu. Osman bin Talha Resulullah'a yaklaşarak, "Ey Allah'ın Resulü, hicabe ve sikaya hizmetinin ikisini de bana versen olmaz mı?" dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin anahtarının yine kendisinde kalacağını beyan etti. Sonra Osman bin Talha'ya, "Vaktiyle sana söylediğimi hatırladın mı?" diye sordu. Osman bin Talha bir süre düşündü. Sonra da "Hatırladım ya Resulallah, hatırladım." diyordu. Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları Mekke döneminin o baskıcı günlerinde, Müslümanlar üzerine kabus gibi çöküldüğü o günlerdeydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye girmek istemiş ama Osman bin Talha buna engel olmuştu. Bunu yaparken de, engel olurken de son derece kaba ve katı davranmıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Osman'ın gayri insani davranışlarını sükutla karşılamışlar. "Ey Osman, ümit ederim ki bir gün gelecek, ben bu anahtarlara sahip olacak ve onu istediğim kişiye vermekte serbest olacağım. Sen de beni böyle bir yerde göreceksin." buyurmuştu. Osman bin Talha, "Eğer o gün gelirse, o gün Kureyş mahvoldu, kıymetten düştü demektir." diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Hayır ya Osman,

Asıl o gün Kureyş hakiki kuvvet ve şerefine kavuşacaktır buyurmuştu. Peygamber Efendimiz Kabe'nin anahtarını aldığında amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh bu hizmeti kendisine vermesini talep ediyordu. Yakın akrabalarından bunu talep edenler vardı. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin anahtarını tekrar Osman bin Talha'ya veriyordu. Bu sırada Nisa suresinin 58. ayeti nazil oluyordu. Muhakkak Allah emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder buyuruluyor. Anahtarı Osman bin Talha'ya verirken, "Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Artık ebediyen elinizde kalmak üzere bu anahtarı al. Bunu ancak zalim bir kimse sizden alabilir." buyurdu. Vakit öyleydi. Namaz vakti geliyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Bilal Efendimizin Afrika'nın o en güzel insanının Kabe'nin üzerinde ezan okumasını beyan buyurdu. Bilal Efendimiz büyük bir heyecanla, arzuyla Kabe'nin üzerine çıkıyordu. Şimdi müezzinlerin üstadı ezan-ı Muhammedi'yi okuyacaktı. Kabe'nin üzerinden sadece Mekke sakinlerine değil, bütün insanlığa seslenecekti. Kabe'den bütün kalplere tevhidin mesajı dalga dalga yayılacaktı. Ezanın bağrında hakikatin ifadesi vardı. Kelime-i şehadet vardı. Kelime-i tevhid vardı. En özlü, en yalın bir tebliğ vardı. Hakikatin insanlığa tebliği, hakikatin kendisiyle uyum sağlamalıydı. En büyük ve biricik hakikat takdim edilirken tam ehlince yapılmalıydı. Yoksa hakikat garip bir konuma düşerdi. Hakikat hakikatte bir üslupla beyan edilmiş olmazdı o zaman. Ona yaraşır bir kıvamla takdim edilmiş olmazdı. İşi ehline vermek zorunluydu. Hele konu en büyük hakikatin sunumu ise o zaman daha bir ince eleyip sık dokumak gerekirdi. Afrika'nın en güzeli, siyahilerin en asili şimdi Kabe'nin üzerinde ezan-ı Muhammedi okuyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. En büyük Allah'tır. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. En büyük Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Ezan İnsanlığa Rabbani mesajdı. İnsanın nefsine kulluk etmemesi gerektiğini öğreten mesajdı. İnsanlığa kullara kulluk edilmemesini öğreten mesajdı. Ne nefsin ilahlaştırılması vardı, ne de insanın ilahlaştırılması vardı. Aciz varlıkların ilahlaştırılması kadar garip, gülünç ne olabilirdi? Hakikatte Allah'tan başka ilah yoktu. Ezan-ı Muhammedi bu hakikatin ifadesiydi, ilanıydı. Hazreti Bilal Efendimizin Davud'u sesiyle okuduğu ezan olduğu gibi kalplere akıyordu, kalplere işliyordu. Kalp sahibine ilişkin hakikati dinliyordu. Varlıkların ve kalplerin sahibine dair hakikate kilitleniyordu. Hazreti Bilal Efendimizin okuduğu ezan-ı Muhammedi kıyamet sabahına kadar okunacaktı. Hazreti Bilal Efendimiz Kabe'nin üzerinde ezan okurken müşrik öncülerden bazıları kahroluyordu. Bir araya gelmişler, derin bir ezikliği yaşıyorlardı. Attab bin Esid
Haris bin Hişam, Ebu Sufyan bin Harp aralarında konuşuyorlardı. Attab bin Esid, babam şaslı adammış. Daha önce öldü de bugünü görmedi. Ve şu sesi de işitmedi diyordu. Haris bin Hişam da Bilal Efendimiz'i aşağılayan sözler söyledikten sonra keşke daha önce ölmüş olsaydım diyordu. Ebu Sufyan ise ben bir şey söylemeyeceğim. Bir şey konuşsam şu çakıllar bile dile gelip Muhammed'e haber vereceğinden korkuyorum diyordu. Az sonra alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz geliyor. Onlarla karşı karşıya geldiğinde konuşmalarını harfi harfine kendilerine söylüyordu. Bunun üzerine onlar, senin Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ederiz. Vallahi bu söylediklerimizi bizden başka kimse bilmiyordu ki sana haber versin dediler. Ve Müslüman olduklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çevresindekilere bir konuşma daha yapıyordu. Konuşmasında tevhidi bir kez daha anlatıyor, İslam'ın esasının tevhid olduğunu beyan ediyor, Mekke'nin özel konumuna işaretler düşüyor, onun korunmuşluğunu vurguluyordu. Sonra İslam hukukunun bazı konularına değiniyordu. Evlilik, miras, zekat gibi konularda açıklamalar yapıyordu. Konuşmasında İslam çağında cahiliye özelliklerini ortaya çıkarmayın. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar kendilerinden olmayanlara karşı birdirler, bir cephedirler. Düşmanlarına karşı topluca hareket ederler. Birbirleriyle yardımlaşırlar. Müslümanların kanları birbirine eşittir. Aralarında fark yoktur buyuruyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz yıllardır gidemediği evine gidiyordu. Babasını görünce hüzünlendi. Babası Ebu Kuhafe iyice yaşlanmış, gözleri de göremez olmuştu. Hazreti Ebubekir Efendimizin yıllarca özlemini çektiği bir husus vardı. Babası bir Müslüman oluverseydi. Babasının küfür üzere ölmesinden derin endişeler ve hüzünler duyuyordu. Yaşlı babasını sırtına alıyor, Peygamber Efendimiz'e getiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir Efendimiz'in babasını sırtında getirdiğini görünce üzülüyor. İhtiyarı, neden buraya kadar yordun? Söyleseydin ben onun yanına giderdim buyurmuştu. Ebu Bekir Efendimiz, ya Resulallah, senin ona gitmenden onun sana gelmesi daha uygundur diyordu. Peygamber Efendimiz pir-i fani olmuş Ebu Kuhafe'ye iyice yaklaşıyor, hal ve hatırını soruyor, daha sonra da kısa bir sohbet ediyordu ve Müslüman olmasını teklif ediyordu. Ebu Kuhafe Müslüman olduğunu ifade ediyordu. Bu arada Mekke sakinleri Peygamber Efendimiz'e geliyor ve Müslüman olduklarını açıklıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı kabul eden Mekkeli erkeklere cihat üzere biat alıyordu. Onlara böylece cihatı hatırlatıyordu. Sonra kadınlar geliyordu. Mümtehane suresinin 12. ayeti nazil oluyordu. Ey peygamber! İnanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle yaptıklar arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işleri işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanmalarını dile. Şüphesiz Allah-u Teala çok bağışlayan, çok esirgeyendir buyuruyor. Kadınların arasında Ebu Süfyan'ın eşi Hint de vardı. Yüzünü kapatmıştı. Tanınmaktan korkuyordu. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 20 yıllık süreçte İslam
ve Resul-i Ekrem'e büyük zulümler yapanları, Resulullah'ın ve şerefli arkadaşların şahsiyetleriyle oynayanları idam edileceğini bildirmişti. İdam edilecek olanların listesinde Hint de vardı. Zira o Hazreti Hamza Efendimiz'e müsle yapmıştı. Hint Hazreti Hamza Efendimiz'in bazı organlarını kesmişti. Tam bir vahşet gerçekleştirmişti. Bu nedenle Peygamber Efendimiz'in gözüne gözükmemeliydi. Kaçabilir miydi? Kaçsa bile nereye kaçacaktı? Eninde sonunda yakalanmaktan kurtulması mümkün değildi. Haliyle örtülere bürünmüş, tanınmaz bir halde Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Yüreğinde büyük bir kaygı vardı. Zira Müslümanlara yaptığını çok iyi biliyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e yaklaşınca Utbe'nin kızı Hint diye kendini takdim ediyor ve "Ya Resulallah, Müslüman olduğumu bildirmek için geldim." diyordu. Hind'in arkasından gelense Ümmü Hakim'di. Ümmü Hakim İkrime bin Ebu Cehil'in karısıydı. Ümmü Hakim İslam'la şereflendiğini dile getiriyor, ayrıca İkrime'nin affedilmesini istiyordu. Peygamber Efendimiz Ümmü Hakim'in talebine olumlu cevap veriyor, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi affettiğini beyan buyuruyordu. Yine Ebu Süfyan'ın eşi Hind'i de affettiğini, bağışladığını dile getiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar özel eğitir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar özel eğitim merkezi. 0342 300

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hazreti Peygamber'e Yahudiler tarafından büyü yapıldı. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir şeyi yaptığı vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti ve dedi ki: Ayşe, hissettin mi? Sorduğum hususta Allah bana hüküm verdi. Hangi hususta ey Allah'ın Resulü dedim. İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine, bu zatın rahatsızlığı nedir dedi. Öbürü, büyüdür dedi. Önceki tekrar sordu, kim büyüledi? Diğeri, Lebit bin Asam adındaki Züreyk oğullarından bir Yahudi diye cevap verdi. Öbürü, büyüyü neye yaptı dedi. Arkadaşı, bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine cevabını verdi. Diğeri, pekala şimdi nerede diye sordu. Arkadaşı, Zervan kuyusunda cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla birlikte kuyuya gitti. Ona baktı. Kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp, ''Ey Ayşe, Allah'a yemin olsun ki kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi bulanık ve o kuyu ile sulanan hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi.'' dedi. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü, onu kuyudan çıkardın mı?'' diye sordum. ''Hayır.'' dedi ve ekledi. ''Bana gelince Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi.'' Ben halka bir kötülük gelmesine sebep olmasından korktum dedi. Geçmişten günümüze bin bir damla.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler. Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğumuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım. O sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman, eyvah, eyvah, bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com 0444 perayeşilçınar.com

Kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara.

yeniden Tuna'ya akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşımda bütün şerefler, şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar, kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum, bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav atmış, ne susmuş ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir deha bekliyoruz, gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar. Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık, neredesin, zuhur et. Biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol, Hakk'a yüksel. Tecelli et de Tuğra. Zulmet yıkılsın gitsin, cihan gark olsun nura. İstiyorum, yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal, ne kuruntu, hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum. Hakikat.

0: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hak Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefit kılsın. Amin. El-Hak, varlığı ve uluhiyeti kesin olan, inkarı mümkün olmayan, ezeli ve ebedi olan, değişmeksizin var olan nihai gerçek, kimseye muhtaç olmayan, sözü en doğru olan, eşyayı hikmetin gereğine göre icat eden demektir. Lokman Suresi. Bu da şundandır ki Allah haktır. Ondan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Değerli kardeşlerim, etrafımızdaki her şey, yaratılmış her şey gelip geçici şeylerdir. Bu hakikati yaşı belirli bir olgunluğa ulaşmış herkes fark eder. Sadece kendi zaman dilimimizde olanları bile ibretle seyredersek, insanların ve olayların tek bir gerçek etrafında seyreden tüm varlığı o gerçeğe bağlı olan mahluklar olduklarını görürüz. Tarih, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana akan seyriyle de milyarlarca olaya, saltanata, zorbaya, muhteşem hükümdarlara, binlerce, milyarlarca gönül ehline açtı bağrını. Konuk etti onları hayat sahnesinde. Ama hepsi geldi ve geçti. İyisi de kötüsü de, insanların her biri ellerinde amel defterleriyle 10 metrelik bir kefen bezine sarılarak, yanlarına başka hiçbir şey alamadan dünya sahnesinden göçerken, sahne dekoru değişircesine yeryüzünde bitkiler, tabiat manzaraları değişti. Olaylar akışlarıyla bile insanlara bir büyük mahkemeye gidilmekte olduğunu anlatırcasına noktalandı. Sahne değişti, oyuncular değişti, dekor değişti ama değişmeyen tek gerçek Allah'ın varlığı olarak kaldı. Mü'minun Suresi. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O bereketli arşın sahibidir. Değerli kardeşlerim, hak olan, tek gerçek olan Cenab-ı Hak, bu hakikatin kulları tarafından en iyi şekilde anlaşılması ve şu fani dünyadaki kısacık ömürlerin boş şeylerle geçirilmemesi için kullarına elçiler ve kitaplar göndermiştir. O yüceler yücesi, engin rahmetiyle kullarının oyalanmadan, yanlışlara düşmeden, acılar çekmeden, onun varlığını bilerek, ona güvenerek ibadet etmelerini ister. Hazreti Allah
Celle Celaluhu, biz ahir zaman ümmetine Habibini, iki cihanın nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi elçi göndererek zamanın bitiş sinyallerini vermiş, son peygamber, Hatemul Enbiya, peygamberler zincirinin son ama en muhteşem halkası, insanlık aleminin zirve ismiyle dünya hayatının zirvesini göstermiştir. Bilmek, öğrenmek ve yaşamak onun hayatıyla, örnek yaşantısıyla fiiliyata dökülmüştür. İsra Suresi. Ey Muhammed, de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Yüce Rabbimiz el-Hak olandır. Yüce kelamı ile insanlığa gönderdiği mesaj da haktır. Dünya hızla kıyametine koşarken ilim ulaştığı noktada bağıra bağıra Allah'ın varlığını kör gözlere, sağır kulaklara ve mühürlenmiş kalplere bile ilan ederken, biz inanan, Rabbinin rahmetinden ümitli, onun sevgisine mazhar olamama korkusuyla hüzünlü kullarına düşen, hak olan Rabbimiz için çalışmak, onun rızası doğrultusunda ameller işlemek ve bu dünya sahnesinden vazifelerimizi tam yapmış insanların huzuruyla Rabbimize doğru yürümek olmalıdır. O'dur bizim Yaradanımız, O'dur bizim ve alemlerin tek sahibi olan, El-Hak olan Allah. Semaları ve bizim yüreklerimizi aynı anda kudret elinde tutan Rabbimiz var diye düşünelim ve onun zikriyle kalplerimiz mütmain olsun. Varsın dünya, şu fani dünya, şu yalan dünya bin bir sıkıntı ile geçsin. Sonunda geçecek ya. Acılar dolu olsa da en uzun saatin bile 60 dakika olduğunu unutmayalım. Fani olan her şey geçecek. Sadece hak olan, tek gerçek olan Allah Celle Celaluhu'nun zatı baki kalacak. Bu düşüncenin bile İmanına nasıl bir güç verdiğini düşün ve kavramaya çalış. Seni üzüp yoruyor mu insanlar? Onlardan kötülük mü görüyorsun? Üzülme, ümitsizliğe düşme, yese kapılma. Senin Allah'ın var Celle Celaluhu. O zavallıların sonunda dayanabilecekleri tek bir dostları bile olmayacak. Kehf Suresi. Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı. İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Sevap verme bakımından en hayırlı O'dur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine O'dur. Aziz kardeşlerim, bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Yüce Yaradan kulları ile, yani bizler ile böyle konuşur. Ne olur okuyalım Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ı.
O Rahman ve Rahim olan, Rauf ve Halim olan, Vedud ve Afu olan, o sevgi deryası yüce Rabbimizin kullarıyla nasıl konuştuğunu okuyarak görelim. Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'ın kullarına kendisini nasıl anlattığını görürüz. Onlara huzur dolu yolunu nasıl gösterdiğini idrak ederiz. O engin sevgiyi yudum yudum içeriz. Ayetleri soluklayalım, ayetleri yüreklerimize işleyelim ve bu işlemeyle Rabbimizin rızasına erelim. Hac suresi. İşte bunlar gösteriyor ki Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri O diriltir ve O her şeye kadirdir. Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Hac suresi. Şüphe yok ki Allah iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Fussilet suresi. Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Rabbimiz ufuklarda bizi çevreleyen dış dünyada varlığını sayısız belgelerle nakış nakış yarattığın biz aciz kullarının kalplerine nakşet. Hazreti Allah Celle Celaluhu nefsimize, biyolojik ve ruhi yapımıza, hücrelerimize ve atomlarımıza varıncaya kadar her nesnemize imzasını atmıştır. Ellerimize 99 ismini, Esmaül Hüsna'sını vererek parmaklarımıza da mührünü işlemiştir. Büyük alem ve küçük alem diye tarif edilen iki alemde de bize şah damarımızdan daha yakındır. O bizim tek kapımız, tek yaratıcımız ve yegane dostumuzdur. Ey Rabbimiz, seni tanıma yolculuğundayız. Seni bilme yolculuğundayız. Yol azığımızı sevgin eyle. Ey Rabbimiz, hayat enerjimiz tükendiğinde, ömrümüz nihayeti erdiğinde bizi rızana ulaştır. Ey Rabbimiz, sadece ve sadece sana layık olmak için bir ömür geçirenlerden eyle bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Canım efendim, ne olurdu Rabbim, mağaranın kapısında ağ ören örümcek olsaydım, mübarek vücudunda iz bırakan, altında yattığın hasır olsaydım, açlıktan mübarek karnına bağladığın iki taştan biri de ben olsaydım, Uhud'da kırılan mübarek dişin yerine kırılan ben olsaydım, yetimlerin başını okşayıp onlara babalık yaptığında senin gül yüzünü görebilmek için yanında bir yetim çocukta ben olsaydım, mescitte hutbeleri okurken yanından ayrıldığında ağlayan kuru hurma kütüğü de ben olsaydım, seni görebilmek için gelen, seni görmeden dönen Veysel Karani'nin giydiği hırkan da ben olsaydım, senin kokunun olduğu örtüsüz gülde dikeninde ben olsaydım, Miraç'a çıkarken mahzun Mescid-i Aksa'da üzerine bastığın taş da ben olsaydım, kabrinin üzerinde uçan bir güvercin de ben olsaydım, bunların hiçbiri olamadım Rabbim, nasip et de ona layık bir ümmet olayım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Dilde gamzen zahmına merhem dedim Dilber. Dedi tiri müjganım yeter, her lahzada derman sana. Pertevi hüsnün meğer eflake düşmüş ay o gün, gece gündüz rezmurup olmuş durur hayran sana. Hubluk sende tamam olduğuna hacet budur, katibi kudret ki yazmış ol hattı reyhan sana. Hun dil yaşınla adli, erçi seyl oldu diri, kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacit, gel olma cana muhtaç. Kaşınla kirpiğinden kattüme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tiru kemana muhtaç. Ol afitabın gitsem haki derinde mesken. Bir zerre olmaz idi kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol mesnekim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli nigara halün arzit, niyaz birle. Derviş olanlar

0: Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semi, ya Semi,
1: Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bugünkü Nur İklimi programında Mesnevi Nuriye'den inşallah okuyacağız. Birkaç muhtelif yerlerden okumaya çalışacağız. Rabbim istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Habbe. İlem eyyuhel aziz. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. Allah'a abd olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur gider. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin, dünya da zaildir, halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu üç mukaddes cümlenin faidelerini ve mahalli istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden nebaan eden may zülali içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inamı nimette ve münimi inamda görmekle idami nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür, onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. İlem eyyuhel aziz. İnsan seyyiatıyla, günahlarıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür. Boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyuhel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil-i mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mucid, vacib-i vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bu'diyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyledir. Allah maliktir. Senin mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, halis bir kul olursa, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. İlem eyyuhel aziz. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur, mutlu ve ne de kaybettiği şeye mahzun, üzüntülü olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. İlem eyyuhel aziz, Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf unvanıyla bakacak olursan, meçhul ve menkür olur. Çünkü bu malumiyet, örfi bir ülfet, taklidi bir semadır. Hakikati ilam edecek bir ifade de değildir. Mahaza, o unvan ile fehme gelen mana, sıfat-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak zat-ı akdesi mülahaza için bir nevi unvandır. Ama Cenab-ı Hakk'a mevcud-u meçhul unvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece tebarüz eder ve kainatta tecelli eden sıfat-ı mutlakayı muhita ile bu mevsufun o unvandan tule etmesi ağır gelmez. Evet, oradan zerre bahsine geçiyoruz. Zerreden de birkaç tane yine ilemlerden okuyalım inşallah. Evet. İlem eyyuhel aziz. Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdud, ömrünün günleri mağdud sayılı ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Burayı bir daha okumak istiyorum. Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdud, ömrünün günleri mağdud ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak 100 sene olur. Bu 100 sene ömrünü 100 tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse ila maşallah semere verecek 100 tane ağaç olur. Aksi takdirde ateşe atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik senin o 100 senelik ömrün de şeriat suyu ile iska ve ahirete sarf edilirse alemi bekada İlelebet semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh, semeradar 100 tane hurma ağacını terk ve 100 tane çekirdeklerine kanaat ile aldanırsa, o adam hutameye, cehenneme hatap olmaya layıktır. İlem eyyuhel aziz, evham, şübehat, dalaletin menşe ve mahzenlerinden biri, nefis kendisini kader ve sıfat-ı ilahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder. Sonra tecelliyata mazhar olanlardan birisinin mevkiinde kendisine farz eder. Onda fena olur. Sonra başlar bazı teviller ile o şeyi de Allah'ın mülkünden, tasarrufundan çıkartır. Kendisinin girmiş olduğu şirk-i hafiye girdirir ve şirk-i hafiden aldığı bazı halleri o masuma da aksettirir. Hülasa, nefs-i emmare deve kuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Veya sofestai gibi münakaşa edenleridir ki vekilleri birbirini reddeder. Tearuzan, tesakutan kabilinden hiçbirisi de hak değildir diye hükmeder. İlem eyyuhel aziz. Gafil nefis, ahireti dünyanın bitişiğinde ve dünya ile bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde 2 silah vardır. Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için ahireti düşünmekle ümit var olur. ahiret için lazım olan amal külfetine gelince, gaflet veya tegafül ile ondan da kendisini kurtarır. Ölmüş olanların hayatta olmadıklarını düşünmüyor, ancak sefere gidenler gibi görünmüyorlarsa da hayattadırlar diye zanneder. Ve ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Bazı dünyevi işlerini ebedileştirmek için şöyle bir desisesi de vardır ki, matluplarımın dünyada semereleri olmasa da esasları ahiret ile muttasıl ve ahirette faydaları vardır diye müteselli oluyor. Mesela ilim gibi dünyada menfaati olmasa bile ahirette faydası vardır diye iyi ciheti göstermekle kötü ciheti altında yutturur. Hulasa, nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestai, heva da bektaşidir. Hulasa, nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestai, heva da bektaşidir. İlem eyyuhel aziz, nefs-i natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse ey devamı isteyen nefis, daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Ondan nur al ki sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Onun nesim-i zikrine beden ol ki hayattar olasın. Esma-i ilahiyeden birisinin hayt-ı şuaiyle temessük et ki adem deryasına düşmeyesin. Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden zat-ı kayyuma dayan. Senin mevcudiyetinden 999 parça onun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da onun hazinesine at ki rahat olasın. İlem eyyuhel aziz, sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin ve elin onu icat etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten aciz ve kasırdırlar. İstersen tecrübe et, bakalım. Şecere-i kelimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santralı olarak bir ağız yap, elbet yapamayacaksın. Öyleyse Allah'a şirk yapma. İnne şirke le zulmün azim. İlem eyyuhel aziz. Şu görünen alem ilahi bir dükkan ve bir mahzendir. İçerisinde envaen türlü türlü mensucat, kumaşlar, meekülat, yemekler, meşrubat, şerbetler vardır. Bir kısmı kesif, bir kısmı latif, bir kısmı zail, bir kısmı daimi, bir kısmı katı bir lüb, bir kısmı mayi ve hakeza her çeşit bulunur. Lakin bir kısmı icadi bir nesçtir, bir kısmı da tecelliyata bir nakıştır. Felasifenin dalaletince icat ile nakış birdir ve o dükkan sahibi de mucibi bizzattır. İlem eyyuhel aziz, enaniyetten neşet eden şirki hafi katılaştığı zaman esbab şirkine inkılap eder. Bu da devam ederse küfre tahavvül eder. Bu dahi devam ederse tatile, yani halıksızlığa incirar eder. El-İyazu billah. İlem eyyuhel aziz, insanın hılkatinden maksat, insanın yaratılmasından maksat, mahfi hazini ilahi keşif ile göstermek ve kadiri ezeliye bir bürhan, bir delil, bir makesi nurani olmakla cemal-i ezelinin tecellisi için şeffaf bir mirad, bir ayna olmaktır. Hakikaten semavat ve arz ve cibalin hamlinden aciz kaldıkları emaneti insan hamlettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Çünkü o emanetin mazmunlarından biri de insanın sıfat-ı ilahiyi fehmetmek için bir vahid-i kıyasi vazifesini görmektir. İnsanın hılkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde kısmı ekserisi perde altında olurlar, set olurlar. Vazifesi feth ve açmak için, açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Vazifesi feth ve açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Ziya ve ışığı neşir iken söndürüyor. Allah'ı tevhid etmek yerine şirk yapıyor. Ve keza nur-i imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle itikaden mükellef iken ene rasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor. Hakikaten innel insane lezalumun cehul. Muhakkak insan çok zalimdir, çok cahildir. İlem eyyuhel aziz, ey nefis, eğer takva ve amel-i salih ile Halık'ını razı ettiysen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir. Şayet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Mahaza ikinci şıkkı takip etmekte şirki hafi olduğu gibi tahsili de mümkün değildir. Evet, bir maslahat için sultana müracaat eden adam sultanı irza etmiş ise o iş görülür. Etmemiş ise halkın iltimasıyla çok zahmet olur. Ma mafi yine sultanın izni lazımdır. İzni de rızasına mütevakkıftır. İlem eyyuhel aziz, vacibül vücut, zatında, mahiyetinde mümküne benzemediği gibi efalinde de benzemiyor. Çünkü vacibül vücudun kudretine nispeten yakın uzak, az çok, küçük büyük, fert nev, cüz kül aralarında fark yoktur. Ve keza onun fiilinde bizzat mübaşeret yoktur. Fakat mümkünün kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis vacibül vücudun ef'alini fiillerine benzetemiyor. Hakikatini fehmetmekle akıl mütehayyir kalıyor. Fiili failsiz zannediyor. İlem eyyuhel aziz. Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Ve kavunun mesela letafetine dikkat edilirse yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Kezalik insanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi ruhani ulviyetine ve ebediyete olan derece-i iştiyakına da dikkat edilirse en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Ve keza insan hılkat semeresi olduğundan anlaşılır ki insanlardan bir çekirdek var ki Cenab-ı Hak şecere-i hılkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehli kemalin ve belki nev-i beşerin nısfının ittifakıyla eftalül halk seyyidül enam Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. İlem eyyuhel aziz, sinek örümcek, pire gibi küçük hayvanlar, fil, camus, deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hılkatça daha güzel, sanatça daha tam oldukları halde bunların ömrü kısa, onlarınki uzun. Bunların zahiren menfaatleri yok, onlarınki var. İşte bu hal hılkat-ı eşyada saniin külfeti olmadığına ve her şeyin vücuduna gelmesi ancak kün emriyle olduğuna bahir bir bürhandır. Yef'alullahu ma yeşâ, la ilahe illâhu. İlem eyyuhel aziz. Vallahu min verâihim muhît. Evet, Allah ilmi, iradesi, kudreti ve sair sıfatıyla muhittir. Daire-i ihatasından hariç bir şey yoktur. Fakat insan cüz'i ve kısa zihniyle Allah'ın azametine ve şemsin etrafında seyyaratı tedbir ettiğine bakarken, mesela arı gibi küçük hayvanlarıyla iştigal etmesini uzak görüyor. Çünkü vacibül vücudu mümküne kıyas ediyor. Halbuki bu kıyasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çünkü onlar da وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ kazyesince halıklarını tesbih etmekle Allah'tan mağda kimseyi, Allah'tan başka kimseyi Rab tanımıyorlar. Binaenaleyh büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı yoktur. İlem eyyuhel aziz. Eşya arasındaki tevafuk, saniin vahid, ehad olduğuna delalet ettiği gibi, aralarında bulunan muntazam tehalüf de saniin muhtar ve hakim olduğuna şehadet eder. Mesela hayvanların, bilhassa insanların esas azalarındaki tevafuk, bilhassa çift azalardaki temasül, Halık'ın vahdetine bürhan olduğu gibi, keyfiyetler ve şekillerdeki tehalüf de Halık'ın ihtiyar ve hikmetine delalet eder. İlem eyyuhel aziz. Mahlukatın en zalimi insandır. İnsan kendi nefsine olan şiddet muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet alır, kıymet verir. Semeresinden istifade gördüğü şeylere abd ve köle olur. Aksi halde ne sever ve ne kıymet verir. Ve keza hayatın icadında illi gayenin yalnız hayat olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk'ın icat ettiği haylarda hedef ittihaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok. Acaba imkan ve ihtimalden hariç midir ki bu alemde görünen şu eşyayı harika daha garip, daha harika ve daha mucize, melekuti, berzahi, misali şeylere bazı numune ve bazı esaslar olmasın? Acaba imkan ve ihtimalden hariç midir ki alemde görünen şu eşyayı harika daha garip, daha harika ve daha mucize, melekuti, berzahi, misali şeylere bazı numune ve bazı esaslar olmasın? Evet kıymetli dinleyicilerimiz, dersimizi burada sonlandırıyoruz. Cenab-ı Hak istifademizi, istifazamızı ziyadeleştirsin inşallah. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Şimdi reklamlar.
7: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
8: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
9: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
10: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

yeller gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi.

Ştanaya yâreyim. Gel, gör beni, aşk neyledi? Gel, gör beni, aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, aşk neyledi?

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan. Ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler atlar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacila, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hicretin 8. yılı, Mekke-i Mükerreme fethediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içindeki ve dışındaki bütün putları kırdırıyordu. Kabe'ye vasıl olmasından dolayı Allahu Teala'ya hamdü senalar ediyordu. Mekke müşrik toplumuna hitap ediyor, serbest olduklarını, dünkü şunca zamandır yaptıklarını gündeme getirmiyordu. Toplumun gönlündeki korkuları, telaşları, ağırlıkları alıyordu. Toplum rahatlıyordu. Topluma rahmet yağıyordu. Osman bin Talha Resulullah'a yaklaşarak, "Ey Allah'ın Resulü, hicabe ve sikaya hizmetinin ikisini de bana versen olmaz mı?" dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin anahtarının yine kendisinde kalacağını beyan etti. Sonra Osman bin Talha'ya, "Vaktiyle sana söylediğimi hatırladın mı?" diye sordu. Osman bin Talha bir süre düşündü. Sonra da "Hatırladım ya Resulallah, hatırladım." diyordu. Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları Mekke döneminin o baskıcı günlerinde, Müslümanlar üzerine kabus gibi çöküldüğü o günlerdeydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye girmek istemiş ama Osman bin Talha buna engel olmuştu. Bunu yaparken de, engel olurken de son derece kaba ve katı davranmıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Osman'ın gayri insani davranışlarını sükutla karşılamışlar. "Ey Osman, ümit ederim ki bir gün gelecek, ben bu anahtarlara sahip olacak ve onu istediğim kişiye vermekte serbest olacağım. Sen de beni böyle bir yerde göreceksin." buyurmuştu. Osman bin Talha, "Eğer o gün gelirse, o gün Kureyş mahvoldu, kıymetten düştü demektir." diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Hayır ya Osman, asıl o gün Kureyş hakiki kuvvet ve şerefine kavuşacaktır." buyurmuştu. Peygamber Efendimiz Kabe'nin anahtarını aldığında amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh bu hizmeti kendisine vermesini talep ediyordu. Yakın akrabalarından bunu talep edenler vardı. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin anahtarını tekrar Osman bin Talha'ya veriyordu. Bu sırada Nisa suresinin 58. ayeti nazil oluyordu. "Muhakkak Allah emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder." buyuruluyor. Anahtarı Osman bin Talha'ya verirken, "Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Artık ebediyen elinizde kalmak üzere bu anahtarı al. Bunu ancak zalim bir kimse sizden alabilir." buyurdu. Vakit öyleydi. Namaz vakti geliyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Bilal Efendimizin, Afrika'nın o en güzel insanının Kabe'nin üzerinde ezan okumasını beyan buyurdu. Bilal Efendimiz büyük bir heyecanla, arzuyla Kabe'nin üzerine çıkıyordu. Şimdi müezzinlerin üstadı ezan-ı Muhammedi'yi okuyacaktı. Kabe'nin üzerinden sadece Mekke sakinlerine değil, bütün insanlığa seslenecekti. Kabe'den bütün kalplere tevhidin mesajı dalga dalga yayılacaktı. Ezanın bağrında hakikatin ifadesi vardı. Kelime-i şehadet vardı. Kelime-i tevhid vardı. En özlü, en yalın bir tebliğ vardı. Hakikatin insanlığa tebliği, hakikatin kendisiyle uyum sağlamalıydı.
en büyük ve biricik hakikat takdim edilirken tam ehlince yapılmalıydı. Yoksa hakikat garip bir konuma düşerdi. Hakikat, hakikatte bir üslupla beyan edilmiş olmazdı o zaman. Ona yaraşır bir kıvamla takdim edilmiş olmazdı. İşi ehline vermek zorunluydu. Hele konu en büyük hakikatin sunumu ise o zaman daha bir ince eleyip sık dokumak gerekirdi. Afrika'nın en güzeli, siyahilerin en asili şimdi Kabe'nin üzerinde ezan-ı Muhammedi okuyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh, hayya alelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. En büyük Allah'tır. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. En büyük Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Ezan insanlığa Rabbani mesajdı. İnsanın nefsine kulluk etmemesi gerektiğini öğreten mesajdı. İnsanlığa kullara kulluk edilmemesini öğreten mesajdı. Ne nefsin ilahlaştırılması vardı, ne de insanın ilahlaştırılması vardı. Aciz varlıkların ilahlaştırılması kadar garip, gülünç ne olabilirdi? Hakikatte Allah'tan başka ilah yoktu. Ezan-ı Muhammedi bu hakikatin ifadesiydi, ilanıydı. Hazreti Bilal Efendimizin Davud'u sesiyle okuduğu ezan olduğu gibi kalplere akıyordu, kalplere işliyordu. Kalp sahibine ilişkin hakikati dinliyordu. Varlıkların ve kalplerin sahibine dair hakikate kilitleniyordu. Hazreti Bilal Efendimizin okuduğu ezan-ı Muhammedi kıyamet sabahına kadar okunacaktı. Hazreti Bilal Efendimiz Kabe'nin üzerinde ezan okurken müşrik öncülerden bazıları kahroluyordu. Bir araya gelmişler, derin bir ezikliği yaşıyorlardı. Attab bin Esid, Haris bin Hişam, Ebu Sufyan bin Harp aralarında konuşuyorlardı. Attab bin Esid, babam şaslı adammış. Daha önce öldü de bugünü görmedi. Ve şu sesi de işitmedi diyordu. Haris bin Hişam da Bilal Efendimiz'i aşağılayan sözler söyledikten sonra keşke daha önce ölmüş olsaydın diyordu. Ebu Sufyan ise ben bir şey söylemeyeceğim. Bir şey konuşsam şu çakıllar bile dile gelip Muhammed'e haber vereceğinden korkuyorum diyordu. Az sonra alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz geliyor. Onlarla karşı karşıya geldiğinde konuşmalarını harfi harfine kendilerine söylüyordu. Bunun üzerine onlar, senin Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ederiz. Vallahi bu söylediklerimizi bizden başka kimse bilmiyordu ki sana haber versin dediler. Ve Müslüman olduklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çevresindekilere bir konuşma daha yapıyordu. Konuşmasında tevhidi bir kez daha anlatıyor, İslam'ın esasının tevhid olduğunu beyan ediyor, Mekke'nin özel konumuna işaretler düşüyor, onun korunmuşluğunu vurguluyordu. Sonra İslam hukukunun bazı konularına değiniyordu. Evlilik, miras, zekat gibi konularda açıklamalar yapıyordu. Konuşmasında İslam çağında cahiliye özelliklerini ortaya çıkarmayın. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar kendilerinden olmayanlara karşı birdirler, bir cephedirler. Düşmanlarına karşı topluca hareket ederler. Birbirleriyle yardımlaşırlar. Müslümanların kanları birbirine eşittir. Aralarında fark yoktur buyuruyordu.
Hazreti Ebubekir Efendimiz yıllardır gidemediği evine gidiyordu. Babasını görünce hüzünlendi. Babası Ebu Kuhafe iyice yaşlanmış, gözleri de göremez olmuştu. Hazreti Ebubekir Efendimizin yıllarca özlemini çektiği bir husus vardı. Babası bir Müslüman oluverseydi. Babasının küfür üzere ölmesinden derin endişeler ve hüzünler duyuyordu. Yaşlı babasını sırtına alıyor, Peygamber Efendimiz'e getiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir Efendimiz'in babasını sırtında getirdiğini görünce üzülüyor. İhtiyarı neden buraya kadar yordun? Söyleseydin ben onun yanına giderdim buyurmuştu. Ebu Bekir Efendimiz, ya Resulallah, senin ona gitmenden onun sana gelmesi daha uygundur diyordu. Peygamber Efendimiz pir-i fani olmuş Ebu Kuhafe'ye iyice yaklaşıyor, hal ve hatırını soruyor, daha sonra da kısa bir sohbet ediyordu ve Müslüman olmasını teklif ediyordu. Ebu Kuhafe Müslüman olduğunu ifade ediyordu. Bu arada Mekke sakinleri Peygamber Efendimiz'e geliyor ve Müslüman olduklarını açıklıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı kabul eden Mekkeli erkeklere cihat üzere biat alıyordu. Onlara böylece cihatı hatırlatıyordu. Sonra kadınlar geliyordu. Mümtahane suresinin 12. ayeti nazil oluyordu. Ey peygamber! İnanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle yaptıklar arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işleri işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanmalarını dile. Şüphesiz Allah-u Teala çok bağışlayan, çok esirgeyendir buyuruyor. Kadınların arasında Ebu Süfyan'ın eşi Hint de vardı. Yüzünü kapatmıştı. Tanınmaktan korkuyordu. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 20 yıllık süreçte İslam ve Resul-i Ekrem'e büyük zulümler yapanları, Resulullah'ın ve şerefli arkadaşların şahsiyetleriyle oynayanları idam edileceğini bildirmişti. İdam edilecek olanların listesinde Hint de vardı. Zira o Hazreti Hamza Efendimiz'e müsle yapmıştı. Hint Hazreti Hamza Efendimiz'in bazı organlarını kesmişti. Tam bir vahşet gerçekleştirmişti. Bu nedenle Peygamber Efendimiz'in gözüne gözükmemeliydi. Kaçabilir miydi? Kaçsa bile nereye kaçacaktı? Eninde sonunda yakalanmaktan kurtulması mümkün değildi. Haliyle örtülere bürünmüş, tanınmaz bir halde Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Yüreğinde büyük bir kaygı vardı. Zira Müslümanlara yaptığını çok iyi biliyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e yaklaşınca Utbe'nin kızı Hint diye kendini takdim ediyor ve ya Resulallah, Müslüman olduğumu bildirmek için geldim diyordu. Hind'in arkasından gelense Ümmü Hakim'di. Ümmü Hakim İkrime bin Ebu Cehil'in karısıydı. Ümmü Hakim İslam'la şereflendiğini dile getiriyor, ayrıca İkrime'nin affedilmesini istiyordu. Peygamber Efendimiz Ümmü Hakim'in talebine olumlu cevap veriyor, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi affettiğini beyan buyuruyordu. Yine Ebu Süfyan'ın eşi Hind'i de affettiğini, bağışladığını dile getiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisini.

Bundan yıllar önce çorak topraklarda üzerine masumiyetin sıcak gölgesi düşmüş, nadide bir çiçek süzülerek gözlerini açmıştı. Dünyaya yeni gelmiş minicik bir bebek safiyetinde kucaklarda dolaşmış, en nihayet annesinin müşfik kollarına verilmişti. Adı İmam Hatip konulmuştu. O günden bugüne aradan yıllar geçti. Zaman akrep ve yelkovanın çarkları arasında uzun voltalar atıp minicik bebeği büyüttü ve olgunlaştırdı. Yakışmıştı ismi ona. İmamdı o, önder. Zamanın, mekanın, insanın, eşyanın, cemiyetin, en önemlisi İslam'ın sancağını taşıyordu o. Toydu belki ama hiç kimsenin beklemediği kadar azim, gayret ve şuur abidesiydi. Kolay mıydı Resul'ün sancağını taşımak? Bir Mus'ab, bir Üsame, bir Fatıma olabilmek. Zor ama şerefli bir görevdi bu. Hatipti o, insana, eşyaya, manaya ve maddeye hitap eden bir hatip. Küfre karşı amansız bir kasırga, hakka karşı sevecen bir anne şefkatinde. Taşlaşmış yüreklere, katılaşmış gönüllere, düşünemeyen zihinlere, ateşin altında soğuk, sert bir demirin yumuşak bir kor yığınına dönüştüğü gibi, taşları İslam'ın hamuruyla yoğurup kuma çeviren hünerli bir hatip. Yüzümüze soğuk ve anlamsız bakan, her fırsatta soğukluğundan yakındığımız, taşları da ağlatabilen, ağlatırken ağlayan bir hatip. İşte İmam Hatip buydu. Bir levhaya iğreti oturtulmuş İmam Hatip Lisesi lafzından fersahlarca uzakta bir mana ve öz ifade ediyordu o. Gün doğumlarına vurgun, barış güvercinlerine hasret, limanda gözyaşlarıyla ufukta görünmeyen gemileri bekleyen, karanlık bir mazinin ardından imanla, cesaretle, ilim ve hikmetle koşarak gelen, haykırarak gelen yepyeni bir neslin müjdecileri İmam Hatipler. Kalplerde doyulmaz bir Allah aşkı, gönüllerde sıcak bir Resul muhabbetiyle ardına bakmadan yollara düşen bir gençlik, imanından cesaret alan, insana, hayvana, hatta cansıza merhamet eden Yunus edasıyla, aşka inanan bileylenmiş bir bilek, kalaylanmış bir yürek, göklerde yankılanan lebbeykle gelen bir gençlik. Kendine değil, Mevla'ya güvenen, batıla değil, hakka dayanan bir şimşek, bir fırtına çevikliğinde küfrün gizli emellerini kökünden çıkarıp söküveren bir gençlik İmam Hatip. Beş vakitte ellerini duaya açmış, sabır ve teslimiyetin zırhına bürünmüş, yapmacık değil, içten ve gönülden, sıcacık billurdan gözyaşlarıyla hakka sığınan bir gençlik. İşte İmam Hatip, işte İmam Hatip.

ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir süveren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı. Kolay mıydı? İnsanlığın önderi gidiyordu. Tutuşsun suyun yüzündeki bütün karanfiller. Acıma yetmeyen merhemi yaram eylesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin?

Gittin, ateşin suyu, merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi. Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek yüzünü görmeden? İnsanlık asıl avunsun. Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im, neredesin? Neredesin?

Ey gönül tesellisi, yankısı güle vuran. Ey bin pare gönlümü ateşiyle kavuran. Sığındım dergahına bir Bedir seherinde. Erittim hicabımı Leyl'in tenha yerinde. Beyza bir nur saçardın gök kubbenin yüzüne. Ben de düşmek isterim topraktaki izine. Ey yürekten fışkıran bahşi hayatın adı. Ey biricik sermayem, ey gönlümün muradı. İdrakimdir peşinde gezip biçare düşen. Senin ismindir her dem leblerimden süzülen. Zümrüt kanatlarına ol sevdayı bindirdin. Mübarek ellerinle güneşe taç giydirdin. Ey elestü bezminde kapıldığım rüzigar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sevgine layık olmak.

de kapıldığım rüzgar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar, sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hak Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefit kılsın. Amin. El-Hak, varlığı ve uluhiyeti kesin olan, inkarı mümkün olmayan, ezeli ve ebedi olan, değişmeksizin var olan nihai gerçek, kimseye muhtaç olmayan, sözü en doğru olan, eşyayı hikmetin gereğine göre icat eden demektir. Lokman Suresi. Bu da şundandır ki Allah haktır. Ondan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Değerli kardeşlerim, etrafımızdaki her şey, yaratılmış her şey gelip geçici şeylerdir. Bu hakikati yaşı belirli bir olgunluğa ulaşmış herkes fark eder. Sadece kendi zaman dilimimizde olanları bile ibretle seyredersek, insanların ve olayların tek bir gerçek etrafında seyreden tüm varlığı o gerçeğe bağlı olan mahluklar olduklarını görürüz. Tarih, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana akan seyriyle de milyarlarca olaya, saltanata, zorbaya, muhteşem hükümdarlara, binlerce, milyarlarca gönül ehline açtı bağrını. Konuk etti onları hayat sahnesinde. Ama hepsi geldi ve geçti. İyisi de kötüsü de, insanların her biri ellerinde amel defterleriyle 10 metrelik bir kefen bezine sarılarak, yanlarına başka hiçbir şey alamadan dünya sahnesinden göçerken, sahne dekoru değişircesine yeryüzünde bitkiler, tabiat manzaraları değişti. Olaylar akışlarıyla bile insanlara bir büyük mahkemeye gidilmekte olduğunu anlatırcasına noktalandı. Sahne değişti, oyuncular değişti, dekor değişti ama değişmeyen tek gerçek Allah'ın varlığı olarak kaldı. Mü'minun Suresi. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O bereketli arşın sahibidir. Değerli kardeşlerim, hak olan, tek gerçek olan Cenab-ı Hak, bu hakikatin kulları tarafından en iyi şekilde anlaşılması ve şu fani dünyadaki kısacık ömürlerin boş şeylerle geçirilmemesi için kullarına elçiler ve kitaplar göndermiştir. O yüceler yücesi, engin rahmetiyle kullarının oyalanmadan, yanlışlara düşmeden, acılar çekmeden, onun varlığını bilerek, ona güvenerek ibadet etmelerini ister. Hazreti Allah
Celle Celaluhu, biz ahir zaman ümmetine Habibini, iki cihanın nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi elçi göndererek zamanın bitiş sinyallerini vermiş, son peygamber, Hatemul Enbiya, peygamberler zincirinin son ama en muhteşem halkası, insanlık aleminin zirve ismiyle dünya hayatının zirvesini göstermiştir. Bilmek, öğrenmek ve yaşamak onun hayatıyla, örnek yaşantısıyla fiiliyata dökülmüştür. İsra Suresi. Ey Muhammed, de ki hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Yüce Rabbimiz el-Hak olandır. Yüce kelamı ile insanlığa gönderdiği mesaj da haktır. Dünya hızla kıyametine koşarken ilim ulaştığı noktada bağıra bağıra Allah'ın varlığını kör gözlere, sağır kulaklara ve mühürlenmiş kalplere bile ilan ederken, biz inanan, Rabbinin rahmetinden ümitli, onun sevgisine mazhar olamama korkusuyla hüzünlü kullarına düşen, hak olan Rabbimiz için çalışmak, onun rızası doğrultusunda ameller işlemek ve bu dünya sahnesinden vazifelerimizi tam yapmış insanların huzuruyla Rabbimize doğru yürümek olmalıdır. O'dur bizim Yaradanımız, O'dur bizim ve alemlerin tek sahibi olan, El-Hak olan Allah. Semaları ve bizim yüreklerimizi aynı anda kudret elinde tutan Rabbimiz var diye düşünelim ve onun zikriyle kalplerimiz mütmain olsun. Varsın dünya, şu fani dünya, şu yalan dünya bin bir sıkıntı ile geçsin. Sonunda geçecek ya. Acılar dolu olsa da en uzun saatin bile 60 dakika olduğunu unutmayalım. Fani olan her şey geçecek. Sadece hak olan, tek gerçek olan Allah Celle Celaluhu'nun zatı baki kalacak. Bu düşüncenin bile İmanına nasıl bir güç verdiğini düşün ve kavramaya çalış. Seni üzüp yoruyor mu insanlar? Onlardan kötülük mü görüyorsun? Üzülme, ümitsizliğe düşme, yese kapılma. Senin Allah'ın var Celle Celaluhu. O zavallıların sonunda dayanabilecekleri tek bir dostları bile olmayacak. Kehf Suresi. Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı. İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Sevap verme bakımından en hayırlı O'dur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine O'dur. Aziz kardeşlerim, bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Yüce Yaradan kulları ile, yani bizler ile böyle konuşur. Ne olur okuyalım Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ı.
O Rahman ve Rahim olan, Rauf ve Halim olan, Vedud ve Afu olan, o sevgi deryası yüce Rabbimizin kullarıyla nasıl konuştuğunu okuyarak görelim. Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'ın kullarına kendisini nasıl anlattığını görürüz. Onlara huzur dolu yolunu nasıl gösterdiğini idrak ederiz. O engin sevgiyi yudum yudum içeriz. Ayetleri soluklayalım, ayetleri yüreklerimize işleyelim ve bu işlemeyle Rabbimizin rızasına erelim. Hac suresi. İşte bunlar gösteriyor ki Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri O diriltir ve O her şeye kadirdir. Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Hac suresi. Şüphe yok ki Allah iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Fussilet suresi. Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Rabbimiz ufuklarda bizi çevreleyen dış dünyada varlığını sayısız belgelerle nakış nakış yarattığın biz aciz kullarının kalplerine nakşet. Hazreti Allah Celle Celaluhu nefsimize, biyolojik ve ruhi yapımıza, hücrelerimize ve atomlarımıza varıncaya kadar her nesnemize imzasını atmıştır. Ellerimize 99 ismini, Esma-ül Hüsna'sını vererek parmaklarımıza da mührünü işlemiştir. Büyük alem ve küçük alem diye tarif edilen iki alemde de bize şah damarımızdan daha yakındır. O bizim tek kapımız, tek yaratıcımız ve yegane dostumuzdur. Ey Rabbimiz, seni tanıma yolculuğundayız. Seni bilme yolculuğundayız. Yol azığımızı sevgin eyle. Ey Rabbimiz, hayat enerjimiz tükendiğinde, ömrümüz nihayeti erdiğinde bizi rızana ulaştır. Ey Rabbimiz, sadece ve sadece sana layık olmak için bir ömür geçirenlerden eyle bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şerifleri Allah-u Teala güzel bir şekilde dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve her şeyden de önemlisi ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, İbrahim aleyhisselam yevmen nari ilen nar. Yani İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı güne ne isim vermişler? Ateş günü. Çünkü biliyorsunuz koca bir ateş yapmışlar. Odunları toplamışlar. Ta koca bir ateş yakmışlar. Bu hani anlatılır ya kitaplarda, Nemrud'un yanında bulunan adamlardan birisi buna öyle bir akılda veriyor. Ve diyor ki böyle büyük bir yer olsun, kuyu kazılsın ve oraya ne yapalım? Ateşleri, odunları toplayalım. Ondan sonra orayı yakalım. Onu da uzaktan böyle mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'a oraya atalım ve bu şekilde gitsin, kimse de onu kurtaramaz diye bir fikir beyan ediyor ve bu fikri kabul ediyorlar ve o dönemin putperestleri öyle bir içlerine girmiş ki İbrahim Aleyhisselam'a karşı öfke, kin, putperestlik o kadar yaygınlaşmış ki tevhid ehline düşman oluyorlar. Bu her dönem öyledir. Müşrikler, putperestler her zaman için tevhid ehli Müslümanları, İman ehli insanları sevmezler. Onlara karşı düşman kesirler. Ayet-i kerimede de Allah-u Teala buyuruyor ya, o müşrikleri müminlere, inananlara düşmanlık noktasında, şiddetli düşman olma noktasında görürsün diyor. Onlar öyledir, Allah muhafaza. Bu nedenle böyle bir kadın hastalansa dermiş ki ben iyileşirsem bu hazırlanacak olan o ateşe odun taşırım. Böyle adakta bulunurmuş, düşünebiliyor musunuz? Yani iyileşirsem gidim o İbrahim için kurulacak olan, yakılacak olan ateş için odun toplamayı adak adarmış. Böyle de kin, öfke işlerine girmiş. İşte Peygamberimiz o günü anlatıyor ki felemme absaraha, vakta ki İbrahim aleyhisselam o ateşi gördü. Çünkü niye? Geldiler, ateş yaktılar ve onu gördüğü zaman ne dedi? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O bana kafidir. O ne güzel vekildir. Bu şekilde İbrahim Aleyhisselam duada bulundu. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın tesbihidir. Zaten herkes bunu bilir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Biz Allah'a dayandık. Allah'a güvendik. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ve her derde düştüğümüzde, her sıkıntıya düştüğümüzde bunu demeliyiz. Peygamberimiz de bize bu tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam yaşadığı toplum putperest bir toplum. Putları var. Ve bir bayram günü de putlarını kutlama yapacaklar. Ve hepsi gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ı da çağırıyorlar. Hatta sen de gel. O ne diyor? Ben hastayım. Ben gelmeyeceğim. Çünkü niye? Sizin bu yaptığınız akıl işi değil. Şirk, küfür. Ve sizin de diyor putlarınıza öyle bir iş yapacağım ki siz göreceksiniz. Geliyor, bütün putları kırıyor. En büyük putu bırakıyor, baltayı da onun boynuna asıyor ve çekip geliyor. Diyorlar ki işte bunu kim yaptı? Bizim putlarımıza bunu kim yaptı? Ha diyorlar ki İbrahim diye bir genç vardı, o yapmıştır. Çünkü o bizim putlarımızı beğenmiyordu, putlara tapmayın diyordu ve bunların hiçbir işe yaramayacağını söylüyordu. Rabbül Alemine sizi yaratan Allah'a kulluk edin, ona ibadet edin, onu Rab olarak tanıyın diyordu. Mutlaka o yapmıştır diye söylüyorlar ve İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorlar. İbrahim Aleyhisselam onlara ne diyor? Onun büyükleri yapmıştır. Bak diyor, balta da onun elinde. Hani ayet-i kerimede de Allah-u Teala anlatıyor ya, ne yaptı diyor? İbrahim vurdu, yıktı onları, böyle sağ eliyle vurdu, kırdı ve sonra işte bir tanesi ayakta. İbrahim Aleyhisselam diyor, o yapmıştır. Bakıyorlar, akıl mantık işi yapabilir mi? Taştan, ağaçtan yontulmuş, kayadan yontulmuş bir şey. Zaten o onların korumasına muhtaç. Kendilerini bile koruyamamışlar. Diyor öyle olmaz diyorlar. Ve buna rağmen bakın putperestlik, şirk ne kadar kötü bir şey ki kendiler bile inanmadığı bir şeye, kabullenmedikleri, akıllarının, mantıklarının kabul etmediği bir şeyi ne yapıyorlar? Yine de inat edip putlara tapmaya çalışıyorlar ve olmaz diyorlar. O bunu yapamaz. Yapamazsa niye tapıyorsun? Niye ona ibadet ediyorsun? Niye onu tanrı ediniyorsun? Niye ona secde ediyorsun? Onun hükmünü tanıyorsun? İşte akıl. Akıl gitti mi bu şekilde? Ve ne yapıyorlar? Madem ki diyorlar İbrahim bizim putlarımıza, heykellerimize böyle bir teşebbüste bulundu. Biz de onu cezalandıralım. Ne yapalım? İşte biri akıl veriyor. Diyor büyük bir odun toplayalım, yığalım. Uzaktan da onu atalım, içinde yansın, gitsin. Hani o kadar kin ve öfke dolu ki o ateş sönmesin. Biri söndürmeye teşebbüs etse bile onu söndüremesin. İşte öyle bir diyor ateş yükseldi ki, böyle derecesi de yüksek biliyorsunuz. Yani ateş yanıyor, o denildiği gibi koca bir ateş, kendisini de mancınıkla atıyorlar. Böyle ateşler yükseldiği zaman ve o döneme göre diyorlar böyle bir ateş görülmemiş. Yani o kadar alev alev yanan, insanı böyle kavuran bir ateş. İşte İbrahim Aleyhisselam o anda ne diyor? Put kıran İbrahim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Onda örnek vardır diyor. Ne yapmış? Putları kırmış. İşte İslam ümmeti de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de madem ki İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor, İslam ümmeti de ne olacak? Put kıran olacak. İbrahim Aleyhisselam'ın o vasfını koruyacak. Önce ne yapacak? Gönüllerdeki putları kıracak, yıkacak. Ondan sonra da böyle insanlara Allah'ın gayrısında ilahlık taslamış olan o putları bir bir kırıp yok edip gidecek. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın izinde giden Müslüman öyle olacak. Çünkü biz her gün İbrahim Aleyhisselam'a namazlarımıza salavat getiriyoruz değil mi? Salat getiriyoruz. Peygamberimizi de onun gibi yaptırıyoruz. O bizim için örnektir. İşte İbrahim Aleyhisselam bu eylemi gerçekleştirdikten sonra, putları kırdıktan sonra böyle bir zulümle karşı karşıya kalıyor. Ve orada ne diyor? Allah bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığındaki sözü budur. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve aynı şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de söylüyor. Ne zaman söylüyor? Ali İmran suresinin 173. ayet-i celilesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkun dediklerinde onlar ne dediler? Rab Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. İşte bizler de ne yapacağız? Bu şekilde bu tesbihi devam edeceğiz. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Tevbe suresinin son ayetidir. Fein tevelle fekul hasbiyallah. Orada diyor senden yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Bunu diyor sabah ve akşam 7'şer defa bir kimse okursa Allah diyor dünyalık ve ahirete yönelik ne sıkıntısı haceti varsa Allah onu giderir diye buyuruyor. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Bu tesbihe, bu duaya da devam edelim inşallah. Veya sıkıntıya düştüğümüz zaman, derde düştüğümüz zaman, bir zor durumla karşılaştığımız zaman gönülden bunu söylersek inşallah faydasını göreceğiz. İşte İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında öyle diyor. Allah'ım şüphesiz sen gökte teksin, ben de yeryüzünde tekim. Sana ibadet ediyorum. Görüyorsun insanların durumunu diye bu şekilde Allah-u Teala'ya duada bulunuyor. Allah-u Teala'ya kendisine vekil tayin ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı bağlamaya başladıklarında o da devamen diyor ki Allah'ım senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Seni tesbih ederim. Ham sanadır. Hükümranlık senindir. Senin hiçbir ortağın da yoktur diye bu şekilde duada bulunuyor. Rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zamanki yaşı 16 olduğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 16 yaşında raviler, rivayetler o şekilde. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam da havada olduğu halde ona görünüyor ve diyor ki bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama mühim olan iman etme ve o imanın gerektiği tavır içerisinde olma, fiilimizle bir uyum haline gelebilme. Kalp ve fiil bir uyum haline gelebilme. Ne diyor? Bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Peki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Sana olan ihtiyacımı soruyorsan yok. Ama Allah'a olan ihtiyacımı soruyorsun. Evet, ona ihtiyacım var. Ve onun için ne yapıyor? Direkt Hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Allah bana yeter. ve o ne güzel vekildir. Peki Allah-u Teala ne diyor peki? Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Madem İbrahim Aleyhisselam direkt Allah-u Teala'yı kendine vekil ediyor, öyle etti, ona dayandı, ona güvendi. Allah-u Teala da direkt ateşe emir veriyor. Ya naru kuni berden. Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ol. Ha soğuk oldun, onu ne yapar? Ya soğuk da insana zarar verebilir değil mi? Ateş zarar verdiği gibi soğuk da insana zarar verebilir. Ve o nedenle ona doğru ne ol diyor? Selim ol diyor, selame. Barış ol, esenlik ol. Onu ne yak ne de onu üşüt. Ona rahatlık ver. İşte İbrahim Aleyhisselam o kuru odundan bir duvar ördüklerinde ve onu da içine ateşlediler, attılar. İbrahim'e hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bazı raviler diyor ki onu bağladıkları ipler yanıyor. Ama ona hiçbir şey olmuyor. Ve Allah-u Teala ne yapıyor? O ateşi hemen söndürüyor. Ve İbrahim ile beraber Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sadece diyor İbrahim'in yüzünde hafif böyle bir tel olduğunu söylüyorlar ve Cebrail onu o teri siliyor ve İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir şey olmuyor. Şimdi biliyor musunuz? Onu bağladıkları ipler çözülüyor, yanıyor ama onun bedenine hiçbir şey olmuyor ve o ateşler yakılıp büyük büyük odunlar toplanıp böyle dağlar gibi odunlar toplanıp yaktıkları ateş, kendiler de uzaktan kaçıyorlar ki hani bize ulaşmasın diye, orada İbrahim Aleyhisselam'a Allah-u Teala koruma altına alıyor ve onu öyle güzel bir koruyor ki Mevlamız işte öyle. Ona dayanmak gerekiyor, ona güvenmek gerekiyor. Her işimizde onu kendimize vekil etmemiz gerekiyor ki Allah-u Teala mütevekkil olanları, kendisini vekil olanları seviyor. Zaten vekil kılma Allah-u Teala'ya imanın en zirvesidir. Allah-u Teala onun için iman noktasında o kendisini vekil kılanları ne yapıyor? Değerli sayıyor ve onları koruma altına alıyor. Madem ki diyor kulum beni vekil tayin etmiş, ben diyor onun işlerini en güzel bir şekilde göreceğim diyor. Allah-u Teala bizleri de o makama erenlerden, o duyguyu, o düşünceyi böyle kavrayanlardan ve Rabbisine teslim olanlardan eylesin. İbrahim Aleyhisselam ne oldu? Allah-u Teala ey İbrahim teslim ol diyor, o da teslim oluyor. Değil mi? Hemen teslim oluyor Allah-u Teala'ya ve hayatında da imtihanlardan geçiyor. Bu nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın canıyla olan imtihanıydı ve bu imtihanda başarıya ulaşıyor. Müşriklerden korkmuyor. Putlara ve putperestlere karşı, put düzenine karşı böyle kendilerini Rab ittihaz etmiş insanlara da yaptıkları kanunlara boyun eğdirmeye çalışanlara karşı ne yapıyor? Baş kaldırıyor ve baş kaldırısını sergiliyor. Allah da ona yardımını gönderiyor, rahmetini gönderiyor, onu koruması altına alıyor. İşte budur. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter ve İbrahim Aleyhisselam'a da yetmiştir. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize diyor, İbrahim'de sizin için güzel örnekler vardır. Biz onu örnek alacağız, kendimize rehber alacağız ve İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın koruması altında korunuyor ki bir rivayette bazı alimler diyor ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında gölge ile müvekkel kılınmış, yani görevlendirilmiş bir melek onun olduğu yerde durdu diyor. Yani ona gölgelik yapmış, ona hiçbir zarar şey yapmamış, dokundurtmamış. Bazı rivayetlerde de şöyle diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın orada 50 ya da 40 gün kaldığına dair de rivayetler var. Ama tabi Allahu Alem, bizim burada gördüğümüz, anladığımız şu ki Allah-u Teala onu ne yapıyor? Koruyor. Koruma altına alıyor, muhafaza altına alıyor ve ona hiçbir zarar gelmiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam güzellik içerisinde, esenlik içerisinde oluyor. Ve hatta bir rivayette şöyle tefsir kitaplarında var. Diyor ki orada olduğum kadar hoş bir şekilde ben yaşamadım diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani onlar ateşe atıyor ama o ne diyor? Mevlamızın yardımıyla o ateş ona zarar vermediği gibi diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ben o kadar hoş bir şekilde yaşadığım gün ve gecem olmamıştır. Bütün yaşantı ve hayatımın orada olduğum zamanki yaşantım gibi olmasını isterdim diye de böyle bir temennide bulunmuş İbrahim Aleyhisselam. Çünkü bizzat Rabbin yardımını görüyor. Bir imtihana tabi tutuluyor. İmtihanda başarıya ulaşıyor. Boyun eğmiyor. Ve Rabbisine dayanıyor. Rabbisinin yardımını bizzat müşahede ediyor, bizzat görüyor. Bir mucize, hepsi görüyor. O kadar insan toplanmış, hepsi o mucizeyi görüyor. Ve o yüzden ne demiş İbrahim Aleyhisselam? Benim o gün yaşadığım mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım ve her zaman da onu isterdim diye de buyuruyor. Hatta bazı rivayetlerde şöyle bir olay da anlatılıyor. Hazreti İbrahim'in babası, İbrahim ateşteyken onun yanından tabağı kaldırdığı zaman alnının terlediğini görmüş ve işte o zaman ey İbrahim, senin Rabbin ne güzel Rabb'dir demiş. İşte İbrahim'in babasının söylediklerindir, en güzeli budur. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığını görünce babası da diyor senin Rabbin ne güzel bir Rabb'miş, seni böyle korudu diye o da bu konuda itirafta bulunuyor. Değerli dinleyicilerimiz, işte davet yolunda, tebliğ yolunda davetçinin başına birçok şeyler gelebilir. Burada davetçi ne yapacak? Sabır gösterecek, Allah'a dayanacak, Allah'a güvenecek ve taviz verme yoluna gitmeyecek. Taviz verdiği an kaybeder. Taviz vermediği zaman kazanır ve Allah'ın yardımını, rahmetini üzerinde görür ki işte İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hikayesi ve aynı şekilde Peygamberimizin bize buyurduğu bu hadis-i şeriflerde bunu güzel bir şekilde görüyoruz. Davet yolunda elbette sıkıntılar olur. Herkes sizi ağamsın, paşamsın demez. Çünkü insanlar nasihat edilmeyi sevmezler. Düşmanlıklarla karşılaşırsınız. Kınayıcılar olur, iftiralarla uğranılır. Ama mümin kula düşen nedir? Sabır göstermek ve Rabbisine dayanmak, güvenmektir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın olayından, kıssasından alacağımız çok ibret ve dersler var. Bunlardan bir kısmı budur. Allah-u Teala bizi İbrahim milletinden eylesin ve onun yolundan gidenlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için Hak'tan davet gelince, gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce, kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın, sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler, meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler. Selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin, melek deyip hata eder kimisi. Sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildim neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet. Ne şanlı peygamber, ne şanslı ümmet.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 15. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً.

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً.

نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

تصيرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً.

سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik, tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri reddederek, hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet, uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye, onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiyetül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde, sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil, birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demiştim. Sen şehit olmadan 2 gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana, bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de, düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında, senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken, gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin, Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında Peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere, birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma.

seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi.

Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi.

yazılana bağışla. Din uğrunda kan döken gazilere bağışla. Kerbela'da can veren kuzulara bağışla. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sualde fazla sıkma ya Rabbi. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi.

Semada Arif'in canı, bu can Mevlana hayranı, erer değil gül-i reyhanı, onun payi türabından. Olursun bülbül-i şeyda, nasıl sermest eder sevda, coşar umman olur peyda, gözün her katı abında.